0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır ve sanat nezaket ister ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City, hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar Beyler Festivali'den herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Günlerden Perşembe, bugün haftanın dördüncü gününde yeniden sizlerle birlikteyiz. Hafta içi her gün olduğu gibi keyifli müzik kulaklarınıza ulaşacak. Herkese keyifli bir gün diliyorum. 7 Ekim bugün. 7 Ekim'in en güzel şarkılarını dinlemek üzere yerlerini alan dinleyicilerimize selamlar.

Güne dairen sevilen şarkılarla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Herkese güzel bir gün dileyelim festivalden bir kez daha. Bu aralar böyle hastalıkların yoğun olduğu günleri hatırlatalım ve özellikle hastalıklara karşı da önlemler alalım. Bir anda yağışlar bastırabiliyor. Yine bazı bölgelerimizde bugün İç Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'de yağışlar devam ederken diğer noktalarda da sisli kapalı bir gün hakim oluyor. Bu arada haberdar olun. Cumartesi günü yurt geneli böyle güneşli bir gün bekliyor. Hatta kıyı bölgelerde Ege'de ve Muğla kıyılarında, Antalya kıyılarında denize de girilebilecek bir hava oluşabilir efendim. Böyle son sezon kapanışları, sarı yaz dediklerine veda etmek isteyenlere hatırlatılır.

her şeyin var. 8 Ekim 2026 günlerden Perşembe, herkese güzel bir gün diliyoruz bir kez daha. Günün sevilen şarkılarıyla yolculuğumuz devam ediyor. Aksaray'ın Eskili ilçesindeki Tuz Gölü'nde gezen bir grup bembeyaz tuz tabakasının üzerinde hiç beklemedikleri bir hayvanla karşılaştı değerli dinleyenler. Tavşan kulaklı, kanguru bacaklı ve fare gövdeli bu sevimli canlı sıçrayarak ilerliyormuş ve biraz araştırınca karşındakilerinin Türkiye'de nadir görülen Arap tavşanı olduğunu gördüler. Adında da tavşan geçiyor ama bu hayvan aslında bir kemirgen. Böylelikle Tuz Gölü'nde ne olduklarını bilmedikleri bir hayvan çıkıyor. Oradaki kaşiflerin karşısına diyelim, kanguru gibi zıplayan Arap tavşanı. Yeni

Günün sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha keyifli bir gün dileyelim. Günün sevilen şarkılarıyla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Güne dair keyifli bir müzik örneği daha bırakalım. Sonrasında yeniden buradayız.

Festivalde her sonbahara başlangıç dönemlerimizde bunu yaparız böyle. Türkiye'de sonbaharın en güzel manzaraları diye birinci sırada Yedigöller yer alıyor değerli dinleyenler. Bolu'nun doğal cennetlerinden biri olan Yedigöller Milli Parkı adını 7 ayrı gölünden alıyor. Heyelan Set göllerinin bir arada bulunduğu bu bölge özellikle sonbaharda tam bir görsel şölen sunuyor diyebiliriz. Keyifli örnekleri bırakmaya devam edeceğiz sonbahara dair. Öncesinde kısa bir müzik molamız var.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Festivalde sonbaharın keyifli Türkiye rotalarından bahsediyorduk. Şimdi de Abant Gölü'ndeyiz. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yer alan Abant Gölü yaklaşık 1350 metrekare rakamıyla doğa severlerin vazgeçilmez adreslerinden biri. Her mevsim farklı güzelliklere bürünen göl sonbaharda çevresindeki ormanların kızıl, sarı ve turuncu tonlara boyanmasıyla tam anlamıyla görsel bir şölen sunuyor.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

Herkese selamlar. Festivalde en güzel sonbahar rotalarını konuşuyoruz. Sırada Megakent İstanbul'dan muhteşem bir kaçış noktası var. Sarıyer ilçesindeki Belgrad Ormanı'ndan bahsediyoruz. Yine büyük şehirlerimizden İzmir'de de yine muhteşem kaçış rotalarından biridir. Hafta sonu için sonbaharda ziyaret edilesi yerlerden Karagöl'de Türkiye'de ziyaret edilesi yerler listesinde yerini almış. Sonbahara dair İzmir'in Bozdağlar eteklerinde bir güzellik olan Karagöl, şehir merkezine sadece bir saatlik mesafede bulunuyor.

0: Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας εδώ και 20 χρόνια. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά, αναβαθμίζοντας τον τεχνικό έλεγχο στην Κομωτινή με γραμμή ελέγχου επιβατικών, δικύκλων και βαρέων οχημάτων. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου κτέο. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. Για επιβατικά, δίκυκλα, βαρέα οχήματα και οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων ADR. Με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ανοιχτά και το Σάββατο. 20 χρόνια εμπειρίας στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. 5 χιλιόμετρο Κομωτινής Ιάσμου. Τηλέφωνο 25310 27000.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhanninon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 eşit.

Festivalde Türkiye'deki en güzel sonbahar rotalarından bahsediyoruz. Zina'da Longoz Ormanları da çok güzel bir adres Kırklareli'nde. Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bulunan Zina'da Longoz Ormanları Avrupa ölçeğinde doğal özelliklerini koruyan nadir subasar orman alanlarından birisi. Longoz Ormanları sulak alanlar ve kıyı kumullarının bir arada bulunduğu bu özel ekosistem sonbaharda farklı renkleri aynı manzarada buluşturuyor.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Άβα 900 ml μόνο με 1,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.
8: Aku!

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: okulda olmadığım günler Gülten Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gülkan Nesrinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
4: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.
6: Kulakları karıştırmayın sonra program sonunda giderken. Herkes kendi kulağını alsın. Bu çok önemli. Efendim, kulakları karıştırıyorsunuz. Onun kulağını alıyor, onun kulağını alıyor, onun kulağını alıyor. Ondan sonra gelip bana şikayet ediyorsunuz. Benim kulağım nerede diye. Ne bileyim ben sizin kulağınız nerede? Allah Allah. Allah Allah. 12 derece dışarısı soğuk. Haremde köpekler bıra bıra bıra bıra bıra bulgurcu sıçanları gibi koşturuyorlar birbirlerine. Bulgurcu sıçanları gibi. Ama ne oyunlar ne oyunlar. Çimin bir tarafını kazmışlar. Artık canıma geçti, canıma geçti. Allah billah. Yaramaz kızan gibi bu köpekler. Bıra bıra bıra bıra bıra bıra. Bir şeyle bir şey. Oreo olan. Cookie. Cookie ile Oreo. Bıra bıra bıra. Bir de kedi katı rüyalarında. Kediden beraber yuvarlanıyor. Heh. Naciye'yle sabahleyin baktım onlara, gülsem mi ağlasam, ama nasıl, ama ne zarar, ne zarar. Kardeşimin haremde güneşin ersine çalışan lambaları, onları bütün gece giymişler. Kardeşim şimdi uyanınca şok olacak. Paramparça yapmış onları Cookie. Kardeşim bir şok geçirecek şimdi birazdan.

Ali. Ali Molla günaydın. Günaydın Ali Molla, günaydın Ali Molla. İnanımıza. Baktım köpekler kuduz gibi doldum, dedim ne olacak? İnsanlara bu kadar bakım yok. Bura o aşısı, bura bu aşısı, bura o hapı, bura bu hapı, bura kalp hapı, bura bilmem ne yapı. Türlü türlü aşılar. Ha, geçen gün 160 euroyla çıktım şeyden, veterinerden. Gözlerim fal taşı gibi açıldı, yemin ederim. Bu ne bak, köpekler ondan kuduruyor. Köpekler benden iyi bakılıyor. Vallahi billahi. Benden iyi bakılıyor köpekler. Akşam annem kafaya eti pişirmiş, dedim ya dana kafası vardı diye, çaktırmadan yarısını köpeklere verdim. Oh, köpekler ne kudurmayacak. Köpekler mis gibi dana kafası yedi, ne kudurmayacak köpekler.

Hasan Kaşıkçı ağabey. Günaydın ağabey, günaydın ağabey, günaydın. Adem Ömer. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın İsmail Emine Sani. Günaydın Gürkan demişler. Günaydınlar, afiyetler olsun. Ateşler yakılmış. Hadi bakalım bitirin artık şu tünlerini. Kaç gün kaldı bitmesine? Burak Molla kardeş. Günaydın kardeşim, günaydın kardeşim, günaydın kardeşim. Ahmet Alı, Ali, Kalfa Pastanesi'ne günaydınlar. Kalfa Pastanesi'ndeki tüm dostlara günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Adem Akraba. Ha bakayım davay. Hadi bakalım Napreş. Şahin Kahveci. Selanik'e günaydınlar. Güzel gün olsun bakalım Şahin abicim. Hadi bakalım. Gökhan Karali. Günaydın ben. Zavallı nasılsın demiş. İyiyim bayağı. Dansözüm zavallıyım. Kafadan kum takım kacıkım. Başka? Günaydın bey. Zülfiye Yılmaz. Günaydın, günaydın Belçika'ya günaydınlar. Siz bu zavallıyı dinleyenler ne oluyor? Siz de zavallının dinleyicileri oluyorsunuz. Dolayısıyla siz de zavallı oluyorsunuz. Günaydın, günaydın, günaydın beya demiş Mümin Mehmetov. Nasılsın be? Nerelerdesin? Kaç zamandan beri sen? Ha ben Mümin'im, günaydın be.

Sabahleyin bizi uyandıran Batrakya'nın fenomen radyocusu, fenomen radyocususun sen Gürkan Nesinoğlu. Günaydın abi demiş Cüneyt. Günaydın Cüneyt, günaydın Cüneyt Tesan, günaydın. Kırcaali'ye günaydınlar, Yılmaz Kasım abime günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar size eşek yavrularından. Günaydın dedim, ne güzel eşecikler değil mi? Vallahi billahi hep eşek sıpasım olsun istedim. Gürkan babanın bir çiftliği var, çiftliğinde köpekleri var, kedileri var, kazları var, tavukları var. Var da var, var. Bir de eşeciğim olsa ne güzel olacak. Eşek bulmak da zor bu zamanda vallahi. İki ayaklı eşek dolu ama dört ayaklı eşek yok. Çok zor bulunuyor. Eşen sütü bulmak da zor. Eskiden çöpe atarlarmış eşeklerin sütlerini. O derece çok süt varmış. Şimdi eşen sütü de çok makbule geçti. Ta nerede bitecek Gürkan? Aralığa kadar gider bu sene demiş İsmail. Ne? Ama birazdan havalar soğuyunca kendi onlar kabroşu verecek, gidecek. Kırağı düşünecek, buz tutunca onları. Kendi kendini bitirecek onlar. NBA sevgim günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın. Koçkaba kızlarına günaydınlar. Badex kızlarına günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Hizmet! Sen niye acil ediyorsun arkadaşım her sabah? Saat 7.53'te günaydın kral, güzel günler, güzel terapiler olsun. Neredesin, hadi geciktin demiş. Bu sabah yataktan zaten saat 7'ye çeyrek kalı yataktan çıktım. Ya bir türlü çıkamadım yataktan. Güzel bir gün olsun. Hoş geldin. Hatice ablam, Meşe'ye sevgiler. Mehmet Nazif günaydın demiş. Günaydın Mehmet Nazif. Eşek yerine sana saldıranları al, onlar da eşek demiş Gökhan. Anca o zaman biter demiş İsmail. Al bakalım, al bakalım, al bakalım, al bakalım, al bakalım, al bakalım. Ay, ay, ay, ay. Eşeklere hakaret etmeyin. Eşeklere hakaret etmeyin. Etmeyin eşeklere hakaret. İrfan İbrahimoğlu günaydın. Tayfun Gülcan, Ekrem abi, Nurşen abla günaydınlar. Bülent Üslup günaydın. Bilebilecek Hüseyin Agama günaydınlar. Sevcan Güvenem ablama günaydınlar. Gülsüm ablam günaydın. Rukiye Kavak, Selma Es, Mehmet Şerif, İlhan Musa, Enver abicim, Ali İhsan Tanyolu, Ayşe Ali Babaoğlu, Taner Hasan, Yüksel Mümün, Halil Belginesin, Cüneyt Sadık. Bir tane ayıcık bana bir sürü kalp caz gönderiyor. Onu yollamış Cüneyt. Yaşa be Cüneyt. Günaydın. Bilmem kim al. Spor olarak boyu dolgun demiş. O kısıfa dile bu kartlamaya be. Yasin. Kartlamaya be. Günaydın. Yakışıklım demiş Erdal Bayram. Ay teşekkür ederim. Ay teşekkür ederim ayol. Teşekkür ederim. Yakışıklı oldun, doğrudur. Doğrudur. Kendimi ne kadar çirkinleştirmeye çalışsam da o yakışıklı bambaşka bir şey. Yok, çuval giysem yakışıyor üstüme böyle. Çuval giyeyim gene de yakışıyor böyle. Laylon giyeyim, laylonlar da yakışıyor.

0: hayran. Haydi başlayalım. Yanarım senle geçen yıllara, git git yoluna Allah aşkına. Bir dünya kurdum. Şener'e günaydınlar. Kulağı az duyanlar, az işitenler Şener'e gidiyorlar. 14 Center'in karşısındaki yolda 2531-0-2700 numaralı Şener. Numaralı telefonda Şener. Gümüncine'de ve Şener sevgili dostlarım İskeçe'de. Sarakis'in karşısında Montalleme Şener. İskeçe'deki ismi de en eskisi ve. Ama sen niye erken kalktın Enis, hasta olacaksın kardeşim. Ama saatten çok erken. Günaydın diyor saat 8.20 geçe bana. Ay vay. Vay Enis, hasta olacaksın. Çalışıyorum be ya, fırsat kalmıyor. Şimdi işte mal almaya gidiyorum. Kopçeledim radyoyu. Gelmezden önce çalan potpori çok iyiydi Muazzez abladan demiş Mümin Mehmetoğlu, iyidir. Reklamlardan sonra kumandayı ben alıyorum. Programa çıkmazdan önce iki şarkı ya da potpori benden oluyor.
1: Allah aşkına.
0: Ya ben de kötü şarkı olurum be. Ha? Benim şarkılarım da güzel, kendim de güzelim. Ya program da güzel, her şeyim güzel be. Kardeşim dedi, bak abi dedi, ben dedi işten geldim yorgun argın dedi dün bana, yorgun argın işten geldim dedi. Bütün çimleri haremi dedi, köpekler bok yapmış, bir bok temizlerken dedi mahvoldum dedi. Onu dedi köpekler biraz daha büyüsün, ne yapacaksan yap dedi. Kattiyen dedi, iç haremlerde istemem onları dedi. Hiç ismi çıkaramadım, ne diyeyim. Köpekler sıçıyor ama yine kim oraya buraya sıçıyor, çimlerin bir tarafına sıçıyor köpekler. Yer belirlemiş orası, ne yapsın hayvanlar. Bir de kokuyor, bir de kokuyor, bir kokuyor. Oo, ne koku, ne koku. Ama ben hep aynı saatte kalkayım. Sana yazma. Yazarken saat geçiyor demiş Enes. Sen onu benim papucuma anlat. Sen onu benim papucuma anlat. Şu anda papuç giymiyorum, çorap var ayağımda. Adidas. Sen onu benim Adidas çoraplarıma anlat.

0: Ten koku sana yanma saatin değişiyor. Yazmak saatim değişiyor. O zaman bu sabah her sabah saat 8'de bana yazacaksın. Tamam mı? Ha bakayım. Ha bakayım. Ha bakayım o zaman inanacağım sana. Bıra ne övdün kendini. Biraz da bize bırak radyoların prensine günaydın demiş Leyla. Leyla'cığım günaydın. Leyla'cığım günaydın. Turp gibiyim Leyla, şurup gibiyim Leyla. Çikita muz gibiyim Leyla. Kütür kütürüm, kütür kütürüm, kütür kütürüm.
1: Git yoluna, Allah aşkına bir dünya kurdum.
0: Yaşlandım, yaşım da geçti. Nereden baksan 40 varım. Nereden baksan 38-40 varım.

0: 48 yıllık tecrübeye günaydın. Kuru kahveci Nihat'a günaydın. Tüm ekibe günaydın. Hakan'a, Makan'a günaydın. Ne zaman yemeğe götüreceğiniz beni? İskeçi'ye gelip de Baskeçi'de çok güzel bir restoran varmış dedin Hakan hiç. Ondan sonra arkası gelmedi. Allah Allah Hakan, Allah Allah Hakan. Hangi restoran, hangi tavern diye sordum, onun da arkası gelmedi. Evet, kuru kahveci Nihat, 48 yıllık tecrübe. Harika kuru kahveler, muhteşem kahveler. Kendi tayinlerini de kendileri üretiyorlar. Şapçı'dan Etiki Bankası'nın bitişinde ve Batakya genelinde seçkin bakkal ve marketlerde Nihat etiketiyle 48 yıllık tecrübeyi arayın anacığım, arayın. Senin karizman yeter canımcığım demiş Leyla'cığım. Koşu kaba kaldıracak mı bizi demiş Yasin'cim. Sizi derken sen kendini niye koyuyorsun içine? Sen dur bakalım tamam. Seni test edeceğiz. Bakacağız, göreceğiz, onaylayacağız. Sen daha yeni geldin. Sen daha polimansın bitmedi. Sen daha ilaçlaman bitmedi. Seni haşmetten gelenlerdensin. Ne yapmış yine böyle tabelalar mabelalar koymuş mu Haşmet? Kosoza mı gitmiş? Nereye gitmiş bu? Allah'ım. Pros kosoz. Ne olmuş kosoza?
1: Körsallı köyüne geldim. Bir dinleyicim, bir takipçim yapmış. Abi Körsallı köyüne de gider misin diye ne? Hadi gelin.
0: Deyine.
1: Körsallı köyünü bir gezelim.
0: Körsallı köyüne gider misin deyine demiş bir dinleyici. Ne demiş? Ne demiş?
1: Orhan Veli'nin şiir kitabında şöyle diyor.
0: Körsalı köyüne gitmiş, Orhan Veli'nin kitabını eline almış.
1: Hızlıca diyorum, musiki ruhun gıdasıdır. Musikiye bayılıyorum, eskilere bayılıyorum.
0: Musikiye.
1: Şiir yazıyorum, şiir yazıp eskiler alıyorum, eskileri yad ediyorum. Bir de güzel güzel şiirler yazıyorum diyor.
0: Yavrum yarabbim, musikiye bayılırmış. Haşim de bayılıyor musikiye, çok seviyor musikiye.
1: Körsalı'dayım.
0: Bir dinleyici ne demiş? Körsalık köyüne git deyine demiş. Ha şimdi musikiye bayılıyor. Çok sever musikiyi. Musikisiz yapamaz. Sabah sabah bir kahve içiyorum. Gürkan seni dinliyorum demiş Erdal. Günaydın, kış uykusundan uyandım demiş. Hasan ha? Ayı mısın sen be? Yağmurlu Homburg'dan günaydınlar. Kolay gelsin Gürkan kardeş demiş. Demin ablam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Dağıtalım bulutları, hep birlikte dağıtalım. Hep giysilere baktığım için hep reklam geliyor bana. Adidas Performance 56.18 euro beyaz Adidas forma ceket bizenciye giydirmişler. Gündüz feneri gibi olmuş beyaz formanın içinde zenci. Vay ne de çirkin zenci. Vay dudaklarına bak zencinin. Tövbe bismillah, tövbe yarabbim. Sabah sabah nereden çıktı karşıma bu zenci be? Vay dudaklara zenci de. Tövbe bismillah, tövbe bismillah. Bıra ne çirkin zenci bıra. Bıra nasıl dudak bunlar böyle be. Vay Allah'ım yarabbim. Dudağın zencisi var, dudağın zencisi var. İsteyene göndereyim. Ay öleyim. Var mı zenci dudağı görmek isteyen? Ay yarabbim deliyim ben, deliyim.

0: Yasin, bir kahvenin 40 yıl hatırı varmış, bir kahve ısmarlarız demiş Leyla Hanım. Leyla'cığım.
1: Bana cefa edin.
0: Günaydın Gürkan abicim, bu sabah manzaram harika. İşi başında olan herkese kolay gelsin demiş Meryem kardeşim. Hakikaten çok güzel bir manzara. Meryem'cim size de kolay gelsin.

İkimizi bir yuva kuralım. Bas gaza aşkım. Bas gaza Gürkan. Bas. Bastır. Hasan, Yasin bir kahveden doymaz, bir fıçı kahve lazım ona demiş Hasan. Zencinin üstü daha kara, altı daha kırmızı. Niye öyle bu maymun götü gibi? Tövbe bismillah, tövbe bismillah. Yapma öyle Gürkan, yapma. Günaydın Gürkancığım. Küçül de cebime gir be ya. Canım sıkılınca çıkartayım seni oradan demiş Dilek. Nasıl Dileksin sen be? Ha? Nerede baksan 40 varım. Papatyacığım bak ne dedi Yasin. Bu zencinin dudakları papatyayı öpsün, Tanju'nu öpsün dedi. Bak zencinin üst dudağı kara, alt dudağı kırmızı. Bak.

Leyla'ya çok teşekkür ederim demiş Yasin. Hilmi Şerif. Buganca'nın böreğin adresi. Oh. Günaydın. Günaydın.

Ama Yasin'in gözü gibi yapı demiş Tanju. Ay yaramıyor. Deli misiniz siz sabah sabah ben? Deli misiniz siz be? Allah'ın delileri sizi ya. Günaydın Gürkan'ım. Abi iyi yayınlar. Yine yollardayım. Yine yanımda Radyo City ve sen varsın. Şu an evimden yaklaşık 400 kilometre uzaktaki rehabilitasyon merkezine gidiyorum. Beni 3 haftalık bir süreç bekliyor. Uzun yol olunca insanın güzel müziğe, güzel sohbete daha çok ihtiyacı oluyor. Ben de kilometreleri seninle ve Radyo City ile keyifle geçiriyorum. Derler ya, yol uzun olsa da güzel bir ses insana yoldaş olur. Bugün de yol arkadaşım sensin Gürkan abi. Sana kolay gelsin. İyi yayınlar. Dortmund'dan selamlar, sevgiler ve saygılar demiş Berkay Nilay. Rehabilitasyon merkezine niye giriyorsunuz? Geçmiş olsun. Ben de giriyorum arada. Akıl sağlığım bozuk benim. Arada sokup sokup çıkartıyorlar beni rehabilitasyon merkezine.

0: Ambrosia Trans. Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a istediğinizi taşıyor. Efendim, palet olur, pelet olur, araba olur, koltuk olur, kanepe olur, bütün ev olur, ne olursa, yani bütün ev derken bütün ev eşyalarını taşıyabiliyor Ambrosia Trans. İsteyene telefon numarasını verebilirim Ambrosia Trans'ın. Kalimera Sokiri Hüseyin Aga, Kalimera Sikiri Akostandiyar, Kalimera Filike Filesbu. Enenin da Kronya Konstantin uleme, sucuk lokum leme, Stragalya, Fistikya, Fundukya, Amigdala ke Tahini. Oliki Salesios me Sokalata, me Portokali, Sade Tayin, Tayin Elvası ve Kiria Konstantin'in kendi elleriyle yapmış olduğu muhteşem A kalite çok güzel reçeller, Gligato Kutalyu ve taş üst ceviz tatlısını deneyin. Gidiniz zaman düz duvara tırmanıyorsun. Pıtır pıtır pıtır pıtır rıt rıt rıt rıt rıt rıt. Örümcek adam gibi oluyorsunuz. Evet. Sinan. Sinan ve Soft'a Sinan mesajını bu sabah gördüm. Dün çok yoğun bir gün geçirdik. Koştur. Haldır. Saat 7'de emniyette randevumuz vardı. Annem ve babama taflata çıkarmak için. Saat 5'te annemin telefonu çağırmış. Şimdi gelin demiş polis, gelebilir misiniz şimdi demiş. Aradım ve tekrar dedim memur bey dedim. Boş yer mi var dedim. Evet dedi, gelin dedi. Gittik. Saat 5'i çeyrek geçe iki tane kızcağız vardı, onların randevusu varmış. Polis memuru dedi ki kızcağızlara, siz dedi gençsiniz dedi, biraz bekleyin dedi şimdi dedi. Bu çiftin dedi annemle babamın, onların işlemlerini yapalım, onlar yaşlılar dedi. Tamam dedi, kızlar hemen bizi aldı zaten. Bu arada ben taftatayı aldığım zamanlar işi bilmiyordu, yeniydi polis. Ben her şeyden ilk önce ben tatacağım ya. İlk önce ben gittim koşa Covid aşısı yaptırdım. Covid zamanında da ilk önce aşıyı ben yaptıranlardandım. Ondan sonra yaptırdığıma pişman oldum. Her neyse, o ayrı konu. Gittim ben taftat alırken işlem çok uzun sürüyordu. Yarım saat falan sürüyordu. Şimdi hızlandırmışlar. Oho, 15 dakikada iki kişiyi yaptı. Annemle babamın işi tak tak yaptı vallahi billahi polis memuru. Ondan sonra haftaya perşembe dedi, gelin dedi, alın dedi. Dedim kirastome dedim. Annemle babam yaşlı dedim, merdivenleri zor çıktılar dedim. Onlar dedim onlar nasıl gelecek dedim. O zaman dedi onları dedi taşımayalım dedi. Sen gel al onların yerine dedi. Ama dedi sen geleceksin, başkasını yollama dedi. Saat dedi haftaya perşembe dedi 9'dan 1 arası dedi. Dedim kirastome dedim. Ben dedim çalışıyorum dedim, bir de bir giriyorum ben dedim. O zaman cumartesi gel dedi, cumartesi de çalışıyorum dedim. Dedi kirastrobos. dedi. Nasıl yapalım dedi, dedim o zaman biraz erken bırakırım dedim. Perşembe 12.30'da bırakırım, gelirim alırım şeyleri dedim. Taftataları. Tamam dedi, anlaştık konuştuk. Ben buraya nereden geldim onu anlamadım. Sinan'dan geldim, SBS'den. Bana Sinan mesaj göndermişim. Bu sabah gördüm ben onu. Sinan SBS Consulting and Rent-A-Car. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme, değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, her türlü tamir araçlarının işlemleri, ruhsatları, teknooperatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, sorgulaması ve ödemesi, devlet harç pulu basımı ve ödemesi, araç kiralama, havalimanı teslimatı yapıyor. Elektronik takograf da çıkartabiliyor sevgili dostlarım. Eğer istiyorsanız profesyonel sürücüler için. Sobaca Çarşı Eski Niko Market'in aralığında Sinan B. Soft'a. Sinan B. Soft'a. Sinan B. Soft'a. Unutmaya çalışırım. Bir de kancık helvası da var Umut'a. Onu da söyle demiş Levlev Cüseyin Akım. Kancık helvası nasıl oluyor be? Kancık ne demek be? Benim gibi adamın şeyini bozuyorsunuz be. Kadir, günaydın, canlı yayındayız. Bir kelimeyi çok merak ediyoruz, sana soralım dedi Kadir.
1: Evet, canlı yayına selamlar. Hangi kelime bu? Söyle bakalım, anında yardımcı olayım. Kancık, ne merak ediliyor?
0: Kancık helvası. Kancık ne demek?
1: Hemen bakıyorum. Gel ayakları. Kelimenin sırrını çözdü. Kancık kelimesi sözlükte dişi hayvan, özellikle dişi köpek anlamına gelir. Mecazen de dönek, güvenilmez kişi demek. Ama kancık helvası bambaşka bir şey. Kırcaali ve Cebel yöresinde bilinen Trakya'ya özgü geleneksel bembeyaz bir tatlı. Köpük helvası da deniyor. Şeker ve çöven otu suyuyla yapılıyor. Ve kelimenin tarihi kökeni genç kız anlamına kadar uzanıyor. Helvanın beyazlığıyla bir bağ kuruluyor. Ama neden bu adın verildiği kesin olarak belgelenmiş değil. Yani adı biraz sert, kendi tatlı.
0: Of, kancık helvası istedi canım. Senin canın istedi mi?
1: Of, tabii ki. O köpük gibi bembeyaz helva düşününce bile insanın içi bayram ediyor.
0: Oh, kancık helvası Costantino'da. 90 yıllık tecrübe Costantino, kancık helvasının da adresi.
1: Costantino'nun 90 yıllık tecrübesiyle kancık helvasının adresi. Bembeyaz gelenek ustadan ustaya diye vurucu bir slogan olur.
0: Kancık helvası. Günaydın ablam. Aynur abla günaydın. Sor bakayım Necdet abiye kancık helvası biliyor mu? Ha bakalım Necdet abi sana da günaydın. Bazı kişilere cuk diye oturuyor bu kelime demiş Hasan. Lazım bir çarşamba gidelim Bobby'ye. Bekirli'ye balık ekmek başlamış yapma diyor Tanju ya. Bana sponsor da olacak Bobby. Evet Bobby, balık ekmek yeni ürün. Her çarşamba ekmeğin arasında ekmenle yiyin balık Türkiye lezzetinde İstanbul'da olduğu gibi. Of, bana bayılırım balık. Balık da balık, balık da balık, balık da balık. Bu ne be? Botoks reklamı gibi tövbeler olsun demiş Mümin Mehmetov. Gördün mü? Bana nasıl dudak böyle bu? Arabın dudağı değil, dudağın arabı var. Zencinin arabı var, aman dudağı var. Dudağın zencisi var, pardon. Bobby değil be, manyaklar Bobo demiş Hasan. Bobo be, Bobo, Bobo diğeri. Bobo be, Bobby değil o. Köpek mi Bobo olsun?

Kırcal dede satılıyor helva ama pek sevmem demiş Mümün. İşte dedi ya Hıdır. Kırcali ve civarında işte bizim buralarda. Bizim özellikle Gümüşhane bölgesindeki de insanların çoğu zaten Kırcalı, Kırcali'den buraya göç etmişler. Bizde de aynı şekilde. Rüyana girmesin o dudaklar Mümün.

0: Ha? Kanfa Pastanesi'nde de var. Bak fotoğrafını göndermişler. Yeni yapıyorlar. Köpük elması, kancık elması. Bak. Bak yeni yapıyorlar.
1: Unutmaya çalışırım. Bir seveni olur.
0: Kanfa Pastanesi. Bütün geleneksel lezzetleri yaşatıyor.

Özkan abi yapmış. Yaşa be Özkan usta be, yaşa be. Ustaların ustası Özkan abim ben, yaşayayım ben. Efendim kedilerinize, köpeklerinize kroketler. Kene ilaçları, bit ilaçları, pire ilaçları. Efendim iç ve dış parazit hapları. Kuşlarınıza yemler. Fey fey fey fey fey fey fey diye kuş öttüren yemler kimde? Coşkun'da. Coşkun nerede? Gümücü nerede? Kozmopolis'ten çıkıyorsunuz. Gümücü'nün içine doğru ilerlerken 200 metrede de yolun çatal yaptığı, iki ayrıldığı noktada Kriyatika Farmaka yazan yerde sizin hizmetinizde sevgili dostlarım. Mermer deyince, mermerci deyince Coşkun Lütfü ekibine çok teşekkür ediyoruz. Her türlü mermer işleri. Akbacık, papacık mermerler, granitler. Evinizde mermer işleri, rengi bozulan, sararan, kararan mermerlerin çatlatılması, aman parlatılması işlemleri, değiştirmesi işlemleri. Mermerci Coşkun Hint ve ekibinde Surköy'den Kozardere'ye giderken hemen sağ tarafta hizmetinizde sevgili dostlarım. Toptan ve perakende satışlarında hizmetinizde Erol Agromix. Her türlü inşaat malzemesi, plakaklar, fayanslar, hidravlika, boya çeşitleri. Uzun yılların tecrübesiyle Erol Agromix, Ek Agromix Erol. Çay Magus Köyü'nde ve bütün Batı Trakya'ya hizmet veriyor. Instagram ve Facebook'tan bulun. Efendim onlarla iletişime geçin. Anında size neyin ne kadar olduğunu, hangi ürünün olup olmadığını söylesinler. İletişimde kalın Erol Agromix'le. Köfte dudaklı. Köfte dudaklı zenci.

0: Merve Özbey gelsin mi Merve Özbey? Çağırın Merve Özbey gelsin. Hijyen servis. Batrakya'nın hijyeni Hasan'dan soruluyor. Hijyen servisten soruluyor. Her türlü yaşlama hizmetleri hijyen servis markıyla size sunuyor sevgili hastalarım. Hijyen servis.
1: Merve Özbey.
0: Hijyen servis. Evlerinizin ilaçlanması, işyerlerinizin ilaçlanması, periyodik işler ilaçlanması, böceklere, möceklere, katara, menes, kaçari destlere karşı her türlü ilaçlama hizmeti için hijyen servisi seçin sevgili dostlarım. Hijyen servis ve hemen karşısında Fatih. Koltuk kaplıyor, koltuk döşüyor, koltuk kumaşlarını yeniliyor. Arabaların koltuklarını, tavan kaplamaları için Fatih'i seçin. Fatih'e de günaydın, Fatih'e de günaydın, Fatih'e de günaydın. Günaydın haydi programlar derim demiş. Mesut John Derem yine traktör yapıyor, yine traktör tamir ediyor. İkinci el ve birinci el traktörler Mesut'ta sevgili dostlarım. Mesut kumbinaları tamir ediyor, tarım makinelerini tamir ediyor, sobabeklerini tamir ediyor. Solis ve Kyoti marka traktörler 3 yıl Atokez dosis Mesut'ta. Traktörlerinizde kabinler Mesut'ta. Fiyat 100 beygir ön çeker traktör 12 bin euro. Kabini de var. Mesut'tan sevgili dostlarım Mesut. Bayatı'da köy kahvesinin karşısında Bayatı'nın en güzel en piyasa yerinde. Gürkan abi senin galiba karides vitaminin bitmiş. Acil yemen lazım iştahın yerine gelsin demiş Tanju. Evet benim karides vitaminim bitti. Ne zaman yiyelim karides? Ha, bu akşam değil bu akşam gidelim. Geçen akşam gittik zaten dop doluydu döndük. İçimde kaldı yiyemedim karidesi. Ya. Ondan sonra gittim şeyde tavuk şiş yedim. Ambelyon'da. Bir de güzel feta yapıyor Ambelyon. Ballı. Ballı ondan sonra susamlı. Porepedia porepedia Ambelyon. Neden demiş İlyas. Çok üstüme geliyorlar saldırıyorlar. Bana dönek diyorlar, heyvan diyorlar. Bana manyak diyorlar. Bana başka ne diyorlar? Bana manyak diyorlar. Bak sen deli o diyorlar. Çok fenayım. Çok moralim anlarım bozuk.

0: İçinde küfür var, salma demiş. Ha tamam, onu bileyim onu. Ne? Onu bilmem mi ben? Sen ne şeyleri bana sor. Antik kuntik şeyleri ben bilmeyeceğim de kim gidecek ben? Müfürüm Mehmet'im ha? Tan tan tan tan tan tan tan boş ya tenekesi. Tan tan tan tan tan tan tan tan boş ya tenekesi. Gürkan Nesinoğlu. Ella fame. Dümberik dümberik dümberik. Bir boş ya tenekesi, bir de dolu ya tenekesi alacağım yanıma bundan sonra yayında. Nasıl ses çıkardığını tık tık tık tık vura vura. Vura vura size örnekleyeceğim. Sabah 6'da uyanıyorum, 6.15'te evden çıkıyorum, 7'de iş başı. Sen geç kalıyorsun, 7'de başla programa, günüm güzelleşsin, uyanayım sabahleyin demiş İsmet. Sen beni dinlemezken, sen hoşur hofur hofur uyurken, götünde pireler uçuşurken ben program yapardım ama İsmet ya. Sen o zaman daha gözünde pireler uçuşurdu tık tık tık diye. Oradan oraya kayardı pireler. Aga, Kalimeres demiş Elayın Hanım. Ela meraklı. Ela kire proedre. Kalimera. Günaydın Gürkan, güzel gün olsun demiş Seval Hanım. Günaydın Seval Hanımcığım. Oğuz'un Mehmet'im gelmiş. Külliyecik. Külliyecik elli Oğuz'un Mehmet'im gelmiş.
1: Sevdim.
0: Külliyecik elli Oğuz'un Mehmet'im. Şöyle düğünde güzel bir masa ayırdınız mı bize Oğuz? Bak vallahi billahi dilimden durulmaz biliyesin. Güzelce bir masa ayırın. Erdem, Merdem, Tayfun, Mayfun, ben, bütün paraya, bütün arkadaşlar sen. Kuş sütü bile eksik olmasın. Kuşun sütünü bile sahip koyun. Ben kuş sütü içmiyorum, Tayfun denle koy, o içsin kuş sütü. Tamam mı Tayfun?
1: Sevdim.
0: Hazır mısın be düğüne, hazır mısın be düğüne be? Elif Kara Osman burada mı? Benim diyetisyenim. Yok öyle besleniyorum, yok böyle besleniyorum derken 1,5 kilo almışım. Ya? Ah Gürkan, yürsen yayında çiğ köfteleri, mi köfteleri löpür löpür. Elif Kara Osman, beni zayıflatan isim size zayıflatsın. Bana kilo aldıran isim, verdiren isim size de verdirsin. İsteyenlere kilo aldırsın. Ben kas yapmak istiyorum diyorsanız, Arda geçen gün bana telefondan kaslarını gösterdi. Kızan gimnastörüye gidiyor. Atletik, sportif, kaslı, braçalarını gösterdi. Bra dedim. Bra dedim. Anası, babası, dayısı para yollasın. Öyle öyle braça ben de yaparım. Öyle bra ben de yaparım. Braça yapmak isteyenler, sporcu beslenmesi, 0-1 yaş arası bebek beslenmesi, hastalıklarda beslenme tedavisi için Elif Kara Osman eski mahkeme binası mahkeme binasının karşısında sevgili dostlarım. Adliye binasının arkasında ikinci katta hizmetinizde. Merhaba bakan Trakyalılara, günaydın Agan Bemci Recep Bey'le hoş geldin. Hoş geldin. Bugün Alet Hanım'ın doğum günü. Bir şarkıcı koyarsın artık. Kira mı koy işte demiş Lebdemci Hüseyin Agam. Kiriakos'tan diyeyim. Kronya Polla.

vardır. Bir şey dediysen duymadım, kahve alıyordum demiş Oğuz Mehmet. Çok şey dedim. Bana mesaj yazdın da kahve almayacaksın, öyle oturacaksın bekleyeceksin okuyana kadar. Hiç öyle kımıldamayacağım bile. Dedim ki güzel bir masa yap, güzel bir masa ayarla bize. Sonra dilimden duramazsın dedim. Tayfun mayfun Erdem Merdem sen ben dedim, hep beraber oturacağız tamam mı? Masadan kuş sütü bile eksik olmasın. Ben kuş sütü içmiyorum, kuşun sütünü Tayfun içsin dedim. Tamam mı? Tayfun'a nerede mi içir, demek ki akıl koyarlar. Sen de iç. Kuş sütünü üçünüz paylaşın.

Başka var artık mi alo? Yufka deyince, yufkacı deyince aklınızda gelsin, aklınızda bulunsun. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz, muhteşem yufka, harika böreklik yufkalar sevgili dostlarım Trakya yufkada. Rodopil'deki bütün bakkal ve marketlerde deneyin. Ne kadar güzel börek olduğunu göreceksiniz. Bu yufkayla ne kadar güzel börek yapıldığını göreceksiniz.

Günaydın. İlyas'ım. Frankfurt'ta yine yağmur varmış Frankfurt'ta. Bırak sen ya. İnsanın bütün psikolojisini bozar bu Frankfurt. Yağmurlu Frankfurt'a günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Sana da kolay gelsin, güzel gün olsun. Nasıl, iyileştik mi? Herkes hasta. Vallahi billahi herkes hasta. Herkes virütük bir hastalık var. Virüs var.

Frankfurt ağam söyletmem ablam. 33 yılımız orada geçti, halen de kopamıyoruz oradan demiş Güner ablam. İşte Güner abla hep yağmurlu, hep yağmurlu, hep yağmurlu ya. Psikolojiniz bozulmadı mı orada?

0: Eren Hüseyin'im. Hüseyin Bircan kardeş. Günaydın. Günaydın. Sabah namazı demiş. 5 vakit namaz kılıyor musun? Yasin Hanım günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Abi senin düşündüğün ne zaman yapacağız buraya demiş Dilek ha? Neyi ne zaman yapacağız? Ne demek düşündüğüm ben ne yapacağız?
1: Sana öyle duymak istiyorum.
0: Duymak isteyeyim.

Aşıksın. Aşıksın. Vatanımıza benzemez ama en güzel anılarımız orada geçti. Havası ne kadar kötü olsa da bizim havamız iyiydi. Ablam sen öyle demiyor musun yayına başlarken demiş. Güner ablam doğrudur. Bir nebze doğrudur. Benim de 10-11 yılım İstanbul'da geçti ama İstanbul'da yaşamak ister misin dersen kesinlikle istemem. Ha, İstanbul güzel mi değil mi? Çok güzel. Fakat o kalabalık, o insanlığı karmaşası ve o nem, o İstanbul'un nemi beni yiyor, bitiriyor beni. Neme karşı çok hassasım. Neme hiç dayanamam. İstanbul'da sevgili dostlarım, İstanbul'a gidecekseniz, beni nemden etkileniyorsanız, İstanbul'u gezilecek en güzel zaman Nisan'da gidin. Nisan, Mayıs son. Ondan sonrası çekilmiyor Eylül'e kadar. Bir de Ekim'den sonra gidin. Eylül sonu gidin.

düğününü ne zaman yapacağız bre demiş Dilek. Dilek Nikli mesaj hattından yazan birisi her kimse. Gözümün üstündeki kıllar ağarmış. Kaşlarım yani. Düğün yapacakmış. Baksana ne diye baba dili mi ne? Dersiz başıma dert alacağım. Sen diyorlar şu kadar yaşındasın ama genç gösteriyorsun diyorlar. Maşallah hiçbir hastalığın falan yok diyorlar. Diyorum ki evli değilim ki. Evliyseydim. Oh oh oh oh oh oh. Meme mi meme mi mi? Neme mi meme mi dayanasın? Tam anlamadım demiş Recep. Neme mi meme mi? Ne olmuş? İstanbul cennet dünyanın en güzel şehri demiş Enes. Aşıksın. Aşıksın. İstanbul'u benim kadar az kişi bilir herhalde. Yani, en azından senden çok daha biliyorum İstanbul'un ne olup olmadığını. Gönülden seviyorsun, mutluluk istiyorsun. Tam 4 sene İstanbul'un en güzel yerinde Boğaz'da Kabataş Erkek Lisesi'nde okudum. Niye 4 sene diyeceksiniz? 1 sene çifte dikiş attım. İlk bu gittiğimde bocaladım, geçirmediler beni. 2 çifte dikiş attım. Sen aşıksın arkadaş, aşıksın. Tam Ortaköy'de Boğaz'ı bilenler Boğaz Köprüsü'nün altında yan tarafta. Boğaz'a sıfır. Kabataş Eksesi'nin bahçesi Boğaz'dır, denizdir. Aşıksın. Sabahleyin kalkıyorsunuz, uyanıyorsunuz. Genelde Boğaz'da rüzgar olmaz, rüzgar tutmaz. Bir bakıyorsunuz deniz çarşaf gibi. Abicim böyle o Boğaz Köprüsü'nün şeyi, gölgesi suya aksediyor böyle. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Ay. Ay İstanbul, İstanbul. İstanbul, İstanbul olanı. Yeğenim Özlem de İstanbul aşığı. O da çok seviyor İstanbul'u. Kızı okurken 6 sene kaldı Kadıköy'de. Halen gidiyor komşularını, arkadaşlarını görmeye demiş Günen abla. Kadıköy'de İstanbul'un hiç değişmeyen en güzel yerlerinden. Şöyle Kadıköy'e sahile inecekseniz oradan yürüyerek çarşının içinden nostalji koka koka. O balıkçılar, o kokoreççiler, o dükkanların falan filan o arasından Moda'ya çıkacaksınız. Moda'ya çıkacaksınız. Moda'da gidip denize karşı bir kahve içeceksiniz. Ondan sonra Moda'da Barış Manço'nun evini ziyaret edeceksiniz. Barış Manço'yu daha iyi, daha güzel anlama adına. Ne bileyim, Moda bir başkadır, bambaşkadır. Çok güzeldir. Kadıköy harikadır. Kadıköy'de de kaç sene kaldım? 4-6 senede Kadıköy'de gidip geldim. Marmara Üniversitesi. Drop Pastanesi. Damla damla damlaya lezzet. Drop Pastanesi artık künefe de yapıyor. Bayılırım künefeye, bayılırım künefeye. Drop Pastanesi'nin künefesini mutlaka deneyin. Bütün lezzetlerini deneyin. Sütlü baklavalarını deneyin. Soğuk baklavalarını deneyin. Ben boğazıma dokunuyor. Soğuk baklava alıyorum, ısıttırıp ondan sonra yiyeyim ben. Siz öyle yapmayın. Siz öyle yapmayın. Drop Pastanesi Şapçı'da. Senin olduğu yerde, senin yanında. Drop Pastanesi şimdi yerini yerine taşınmaya hazırlanıyor. Yeni yeri de yine kütenin öteki tarafında olacak sevgili dostlar.

Ali Molla Molla Ali. Autokinisim. Ali Molla Molla Ali. Bizim ağzımızdan bu işi yapan ilk insan olma özelliğini taşıyor Ali. Uzun boylu, yakışıklı, delikanlı Ali Molla Molla Ali. 8 ortak autokinisi, en genç, en yeteneklisi Ali onların. Yaşa Ali. Otomatik vitesli arabada araba kullanmasını öğrenin. Ehliyet alın. Otomatik vitesli arabaları var. Tır ehliyeti, kamyon ehliyeti, mamyon ehliyeti, otobüs ehliyeti. Ali Molla Molla Ali. Autokinisi. Aynen, çok güzel. Ben de gittim kaldım biraz. Barış Manço'nun evinin önünden geçtik. Boğaz'ın orası, az ileride Bahariye. Oraya kahvaltıya gidiyorduk. Çok beğendim ben de, demiş Güner abla. Ama Barış Manço'nun evine niye gitmediniz? Önünden geçtiniz de niye gitmediniz? Biz öğrenciyken, Barış Manço yaşıyorken hep evin önünden geçerdik. Göreceğiz Barış Manço'yu, görelim diye. Hiç göremedim. Gördüm de evinde görmedim. Altı kelebek ödül törenlerinde, gördüm ilk defa ve son defa Barış Manço'yu. Başka da görmedim yakında.

Papa'yı aşağı ve bacanak demiş Tanju Halil İbrahim. Alo. Orijinal Çiko. Alo. Tekkanisa Gorimu. İyi yayınlar Gürkan abi. Kalimero demiş Latif. O Faik'a söyle seni kandırmasın. Ya sen çok sapsın ya da Faik'ten beraber anlaşıyorsun. Gürkan'a böyle böyle diyelim deyip beni de kandırmaya çalışıyorsun Latif. Anladın mı Latif? Ben senin çükünü keserim. Çüksüz gelersin Latif. Po Deni Parki demiş Enes Şerif. Po'yu yanlış yazmış Yurancı. Sabah sabah kantina. Sabah sabah döner mi yiyorsun be Enes? He? Benim eski fotoğraf olduğunu söyle bunun ne olur. Yoksa kendimi kafalara taşlara vuracağım kafamı. Elif Kara Osman. Günaydın. Benim diyetisyenime günaydın. Kalimero, kalimero, kalimero. Efendim şuradan şuraya, buradan buraya böyle yapalım, buradan buraya böyle yapalım.

Έλα ρε παιδιά. Rıfat Marketler, keyifli alışveriş. Rıfat Marketler, bin bir çeşit, tek adres. Rıfat Marketler sevgili dostlarım. Rıfat Marketler Kurcalı'da, Kozlukepir'de. Harika fiyatlarıyla, taptaze sebze ve meyveleriyle, kuru yemişleriyle, dondurulmuş ürünleriyle. Sizin hizmetinizde Rıfat Market. Rıfat Market. Gülme Latif.

Πάψε να ζηλεύεις και να με παιδεύεις πια. Πάμε παιδιά, πάμε παιδιά. Evet sevgili dostlar, Elektrorank Sünnetçi Göy'de Elektrorank Alpay ve Altan kardeşler, elektrikli elektronik eşyalar, beyaz eşyalar Elektrorank'ta. Harika fiyatlar. Güneş enerjisi termos fonları, ısı pompaları, klimalar, güneş enerjisi panellerinde toptan ve perakende satışlar. Sünnetçi Göy merkezinde tam Platyasında Horyo'nun köyün Elektrorank var.

kaç. Niye mi konuşmuyorum? Vallahi bile alışveriş yapıyorum. Vallahi alışveriş yapıyorum. Yine ondan konuşmuyor. Aflis misme ne yapıyor? Prosto sabitin sikevi. Sinek ya. Astor ismi.

Kaç? Ne kız bu kuş kaç? Kaç orada ben? Hep sen aradasın be. Vay Tanju'cum, ne güzel şeyler alayım kendime. Vay Tanju. Sinek ya. Dur bakayım, yanlış yapmayayım. Vay Ahiret, ne güzel şeyler aldım kendime. Ne güzel ayakkabı aldım kendime. Calvin Klein. Parada yapabilir misin? Parada gelirse bir kez ekvali su meyit parada geliyorsun. Demişler. Modivo.gr. Neresi? Neresi? Kadar seni. Katılamıyor. Box now gelecek. Lidl'a tamam. Vay vay vay vay vay vay vay. Vay Tanju. Vay Tanju, kıskanacaksın ama ayakkabılar mı Tanju?

İstoriya adam, ama adam bu işin hakkını veriyor abicim. Vay vay vay demiş Enes Şerif. Kim bu adam? Bak kantina nerede bu? Ne kim bu? Kantina kim bu? Filyo mu burası? Kantina filyo mu bu? Filyo mu? Kantina filyo. Canım filyo zaten, yani şimdi mesela Coca-Cola falan desem hakkını veriyor mu diyeceğiz. Coca-Cola filyo da filyo. Sen bugün hangi tarafından kalktın? Ne bu güzel şarkılar, böyle her gün bu tarafından kalkmayı özen göster bundan sonra demiş Latif. Hoppala yavrum, yaz geldi. Ne diye bu be? Ne diye be dostlar bu be? Allah Allah. Günaydın demiş Seher Seleriotis'a. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın. Günaydın, hoş geldiniz.

bazı gün Levent Kırca tarafından uyanıyorsun, anlayabiliyorsun. Bazı gün huysuz bir cin tarafından kalkıyorsun. O zaman çok sevimsizsin demiş Enes. Bugün hangi taraftan kalkmışım? Gitti gene Mercedes'in paraları diyor Halimoğlu. Anacını sattım mı kuşu zor kurtardım, ucundan kemirmiş. 5 euromu kemirmiş. Vallahi billahi korktu kaçtı benden. Bir vurdum kuşun kafasına gitti. Gitti kafesin üstünde de öyle duruyor şimdi. Ama canıma geçiriyor be. Günaydın kardeş. Nasılsın? Radyo City'nin kralısın demiş İrfan Topal abi. Selamlar sevgiler. Hoş geldin İrfan abi. Hoş geldin. Hoş geldin. Sağ olasın. Sizlersiniz kral. Bizi kral da yapan sizsiniz. Kral da yapan, kral da yapan hep sizsiniz. Sağ olasınız. Yağlarımı nereye sıktıracağım diyorsanız Bistoni'de yağ sıkma tesisi. Soğuk sıkım. Allah senin belanı versin Gürkan. Allah senin belanı vermesin Gürkan. Ne? Trakya 2. Zeytin sıkma tesisi. Soğuk sıkım olarak sıkıyor zeytinlerinizi. Sanayi bölgesinde Gümüşlü'de. Bu sene Trakya 2'den zeytinyağlarımız, Ali'den alacağım zeytinyağlarını. Kaça verir seversin, kaça verir seversin. Para önemli değil, önemli olan dostluk, arkadaşlık. Veresiye vereceğim diyor, ver veresiye. Ver veresiye, al pazartesiye. Hangi pazartesi o belli değil. Ali Molla Molla Ali'yi çok seviyoruz. Trakya 2'yi seviyoruz. Sizler de zeytininizi yavaş yavaş toplamaya başlayacaksınız. Trakya 2'ye sıktırdın. Trakya 2'ye sıksanız zeytinlerinizi.

duyamadım, geldi bir kızan yanıma, bunları mı alacaksın diyor Tanju. Anladım duyamadığını, bunları aldım, hemen sen de al. Bir bıçağa kadar bir kodiko prosfora veriyor. Bir bıçağa kadar alırsan 35 euro indirimli alıyorsun. Çabuk çabuk. Aynı rengini alma ama. Pişti olmayalım. Ya da telefonlaşırız. Ben giyeceğim zaman sen giymezsin. Sen giyeceğim zaman ben giymem, iyi mi? Tanju beğendin mi? Ben çok beğendim. Bak sabah sabah otururken alışveriş yapıyorum masraf. Ondan sonra bağırdım param yok diye. Ondan sonra 10-15'inde para bitiyor. Ayın 15'te bitti ya paracığım. Arepa para eliniz, arepa para eliniz. Duydun Tanju? Çıkıyor sakın söyleme, o da alır. Çıkıyor, gösterme sakın.

0: Ταξαδέλφια μου, μ' ακούνε ρε. Πραλίνα, πού είναι ρε. Ε?
1: Είμαι ικανός και να κάνω
0: χαχα, bundan sonra kızlar gibi çıkacağız Aret. Sen ne giyeceksin, ben ne giyeyim demiş. Ya aman Aret'cim. Ya. Ya. Geçen de Scoot'la pişti olduk. Scoot Hugo giymişti ya. Aynı logo. Benimki yakalı, onunki yakasızdı. Fark oradaydı. Kaç mare dedim, yanımdan oturma, yarıma var dedim. Kaç. Ya sevgilim, günaydın. Günaydın.

Hamama gel hamamım. Hamama da şamamım. Nurgül burada mısın be? Nurgül yok herhalde. Yoksa kaç kere kaç defa yazacağızdı? Hamamı. Hamama gel hamama. Hamama da hamama. Şamama da şamama. Size gösteririm. Edirne'de hamam sefası. Yalnız Nurgül nerede bu hamamın şeyi? Ha burada. Saray Hamamı, Osmanlı Hamamı, Selimiye Cami arkasında Bay Bayan bölümleriyle hizmetinizde. Sokullu Hamamı, Osmanlı Hamamı, Mimar Sinan eseri, Bay Bayan bölümleriyle hizmetinizde. Üç şerefeli cami karşısında Edirne'de. Bayanlar bölümü sabah 9'dan akşam 9'a kadar açık. Erkekler bölümü sabah 8'den akşam gece 24'e kadar, 12'ye kadar açık. Keste köpük masajı, yağ masajı, kahve masajı, kil masajı, tuz masajı, bal masajı. Ben hepsine karışık yaptıracağım. Maksimum fayda göreyim diye. Hamam grup organizasyonları, gelin hamamı organizasyonu, damat hamamı organizasyonu, haftanın 7 günü hizmetinizde. Otelden hamama taksi servisi, hemen çıkın hamamdan, havlula hemen otele gidin. Abim evet, harika hamam sefası için Edirne'deki bu iki hamamı seçin. Hamama da gel hamama şamama. Real Madrid ceketimi aldın diyor Halimoğlu. Hayır be, ben sana Arap'ın dudaklarını gönderdim. Real Madrid ceketini de bu Adidas ceketi bu Arap'ın tanıtıyorlar. Sen alacağı varsa almayacak, vazgeçecek. Füsun Hanım günaydın, günaydın. Yarın odunlarımız geliyor çıtır çıtır. Yarın odunlar ayardan geliyor çıtır çıtır. Altına ne giyeceksin, üstüne ne giyeceksin demiş Tayşo. Al sen de bakarız. Ben aldım 1,5 kadar %35 indirimli aldım. Ama %25. Bedavaya geldi yani, bedavaya geldi. Böyle aldatırıyorlar insanı. Çiko ya süre file demiş Alman Çiko. Ben de file. Dikkanımı. Kalayım aslında.

kuş kafesinin üstünde gidiyor tokadı. Nasıl akıllı duruyor, nasıl akıllı duruyor kafesin üstünde. Çıl sattı bunu kuşunu ya sen. Tamat ya su tamavra su. Ya deme selis yandra su. Ya deme selis yandra su. Günaydın kardeşim, dinlediğimiz şarkı Spakarakis'den hangisiydi bu? Life'den öyle değil mi? 2002 ile 2003 senesinden bu CD demiş Evgin abi. Bilmiyorum ki ben Evgin abicim, ne bileyim. Ne bileyim, ben çaldırıyorum sadece. Günaydın sevgili Batrakya'nın en güzel radyo sunucusu Gökhan Bey'e selamlar, saygılar. Enver'd en güzel, Yunanistan'ın en güzel radyo sunucusuna günaydın demiş Şakir Hüseyinoğlu. Gökhan değil adım ama yok zararı. Gürkan. O yanlış hata almış, yok zararı. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Günaydın kardeşim, kolay gelsin demiş Nurten ablam. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Çok güzel bir fıkra var elimde. Kime göndereyim? Çok güzel bir fıkra var elimde. Radyodan oku diye radyodan okuyamam. Yayında okuyamam. Çok güzel bir fıkra var. İsteyene gönderirim. İsteyene gönderiyorum. Bamer Petgem. Ela. Ela Petgem. Börek deyince, börekçi deyince Bugatti Trianda Fillidis. Harika börekler, muhteşem börekler. Trianda Fillidis markıyla sizlere sunuluyor. Merkez Dükkan Fisios 2, Eski Valilik Binası karşısı Kofi Brans'ın yanı. İkinci şube Rodoto 2, Platya'da Fotostan'ın yanında. Üretim yeri Marinaki 8 konsolosluğun arkasındaki sokakta. Kıymalı, peynirli, kremalı çeşitler, tavuklu kaşarlı kakaolu. Tüm ürünler taze ve kendi imalatları. Üretim yerinden dondurulmuş börek ve pişmiş börek de alabilirsiniz. Bugatti Trianda Fillidis yılların Bugatti'cisi. Platya'daki şubeden 29-853 numaralı telefonu arayıp oradan da alışveriş yapabilirsiniz. Bugatti Trianda Fillidis. Bugatti Trianda Fillidis. Bugatti Trianda Fillidis sevgili dostlar. Çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı. Boya deyince, boyacı deyince Eray Harbaz ve ekibine çok teşekkür ederim. Eray Harbaz. Sizin de evinizi, işlerinizi, her yeri boyasın. Uygun fiyata boyasın. Ekibiyle beraber gelsin. Söz verdiği zaman da gelsin. Söz verdiği zaman da işi bitirsin. Eray Harbaz, iş bitiren boyacı. Kolay gelsin. Korifi, bugün günlerden Perşembe. Yarın Korifi'de canlı müzik var. Bugün kapalı Korifi. Kış programına geçtiler. Perşembeleri kapalı ama diğer günler açık. Korifi, yarın akşam canlı müzik eşliğinde eşsiz köfteler, eşsiz güveçler, eşsiz lezzetler için Bulatköy'de. Korifi'yi seçin efendim. Korifi.

açmış oldukları cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu sevgili dostlarım. Nerede? Dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri eski Esat Orhan'ın olduğu yerde size hizmet veriyor. Tam karşı köşede iki dost. Dost cenaze hizmetleri. Pamela Petgen, Ella Rosalim. Rosalim, Gümüşlü'ye de uygun fiyatı satış yapan butik Rosalim. Rosalind, abi elbiseler, kombinler, özel günler için farklı renk ve model seçenekleri, çanta ve aksesuarlar, gerekli ceketi, takım elbiseler, tesettür giyim, rosalind.butik.com otini Instagram, Demokrit 1, Açık Osmas'ın olduğu yerde, Espresyonist'in yanında, Rosalind'e, Gamze'ye, günaydın, günaydın, günaydın.

Mehmet Ahmet Hasan, Melia Kocaannem ablam, Zeynep Kolay, Salih Mustafa. Bu ne böyle be ya? Uçaktan fotoğraf mı bu? Nermin Hasan, Cengiz Keto, Hasan Şerif Ali Kahveci, İsmail Sar, Güner ablam ve kendisi. Oh. Halil Halil, Emin Ferrioğlu, Sevim Boğazim, Nermin Beyhan ablam, Arzu Hasan, Kedicik Radyo'yu dinliyor. Tam kolonun orada. Oh maşallah. Şaban Ahmet, Bariye Topali, İlhan Musa, günaydın.

Έλα ρε χαμένα κορμιά. Έλα ρε. Από το χαμένο κορμί, αφιερωμένα στα χαμένα κορμιά. Χαμένο κορμί, με φωνάζουν για λύτη, γιατί τα βράδια δεν πηγαίνω στο σπίτι. Έλα χαμένα κορμιά, έλα πάμε. Devam edelim, devam edelim, devam edelim sevgili dostlarım. San Siro. San Siro her alanda fark yaratıyor sevgili dostlarım. San Siro. Nerede gömücü ne de? San Siro. King Food'un karşısında. San Siro Büyük Park yerinin olduğu yerde. San Siro'nun depoları. Kozluköy yolunda. San Siro Soft Plus'ta saçlarınız dökülmesin. Gidin San Siro, pardon. Saçlarınızı boyamak için, sakalınızı boyamak için erkekler ve bayanlar için San Siro'nun bu ürünü 10 dakikada Beşiktaş. 10 dakikada Beşiktaş yapıyor saçınızı. Sürüyorsunuz, köpürtüyorsunuz, 10 dakika bekliyorsunuz, duruluyorsunuz, çıkıyorsunuz, bu kadar. Fiziko apotelizma, doğal sonuç. San Siro ile saçınız, sakalınız artık akarmasın, ağırmasın. San Siro'nun soft toplar ürünü, San Siro'nun satış noktalarında ve San Siro'nun ürünlerinin satıldığı seçkin bakkal ve marketlerde soft toplar. Şimdi çıkıyorum ablam, 2 saat dinleyemiyorum yayını. Pazartesi, perşembe oluyor kursumuz demiş Güner ablam. Tamam Güner ablacığım, hayırlı kurslar. Görüşmek üzere. 2 saat sonra görüşmek üzere. Ben yine burada olacağım.

Agora Plus. Agora Plus'a çok teşekkür ederim. Programa yaptık katkılardan dolayı. Agora Plus'lar sevgili dostlarım. Yine pazar gününe kadar indirimler. Rezi Carolina pirinç 1 kilogramı 1,5 euro. Selanik pirinci. Knor, bulyon 12 tanesi 3,30 kutunun içinde. Pardon 24 tanesi. Un 25 kilogram 12,99 çuvalla alın. Always. El yıkama sabunu 1 litresi 99 lepta. Makarna, Melisa 6 ve 10 numara 75 lepta. Yarım çayın karşısında Agora Plus'ta. Gelince radyoyu hemen açıyorum, üzmesinler bak seni diyor Güner ablam. Kim üzecekmiş beni? Abi benim gibi deli kim üzecek? Yaşa be Güner ablama, yaşa be. Ah ah. Vergi mi geldi? Enfiya mı geldi? Şu mu geldi? Bu mu geldi? Efkalar mı geldi? Elektrik parası mı geldi? Su parası mı geldi? Kızanlara para mı lazım? Hiç sıkmayın canınızı. Çıkarın cebinizden anahtarlarınızı şak şak şak şak sallayın. Anahtar yoksa tespih sallayın. O da yoksa kafanızı sallayın. Ne yapacaksın? Bu dünyada ne yapacaksın? Akıllı olup bu dünyanın karnını çekeceğine deli ol. Bu dünya senin karnını çeksin. Ne yapacaksın? Tokalite robekleri yine taklit. Gel sokerileme. Bağmer be.

İmam Hristos İmam Hristos bana arkadaşlık isteği göndermiş. Kabul edeceğim mi zannediyorsunuz? Bekleyen yüzlerce arkadaşlık isteği varken böyle apık sapık profilleri delidir ne yapsa yeridir diyor Güner ablam. Böyle apık sapık profilleri yani kabul edeceğimizi mi düşünüyorsunuz? Deli misiniz nesiniz İmam Hristo? Bak sen İmam Hristo'ya bak.

suyun dili olsaydı eğer, birçok kişiye elini yüzünü değil de kalbini yıka derdi su. Nasıl bir söz? İlkerim, günaydın İlkerim'e, günaydın. Dört kere günaydın, 14 kere günaydın İlkerim'e. Efendim, Şener Batrakya'da kulağı sıçtığına hizmet veriyor. Honda Center'ın karşısındaki yol 2531027 numaralı telefon. Yılların tecrübesiyle kulağı duyanlar Şener'e gidiyor. Şener İskeçe'de, Zara Kiss'in karşısında, Eniski sağda altında, İskeçe'lerin de hizmetinde Şener. Ambrosia Trans, Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a istediğinizi taşıyor. Taşımacılıkta Ambrosia Trans'ı tavsiye ediyoruz. İsteyene telefonu verebilirim. Kiria Konstantia'nın ev yapımı reçelleri muhteşem. Kuru yemişler, sucuk lokumlar, tahinler, ikramlıklar, leblebi şekerleri. 90 yıllık tecrübeyle Konstantino fark yaratıyor efendim. Konstantino. Ve Kiria Konstantia'nın bugün doğum günü. Şarkı isterse çalalım dedik ama Hüseyin Aga ne oldu? Ve kedilerinizi, köpeklerinizi yeniler, kroketler coşkunda, harika fiyatlar coşkunda, tavuklara bit pirahapları coşkunda, parasitapları hayvanlar, köpekler, kediler için coşkunda, kuşlara yemler coşkunda. Benim de alışveriş yaptığım yer, köpeklerime, kedilerime coşkunda alışveriş yapıyorum. Gümüşcene de sevgili dostlarım, Kozmopolis'ten çıkıyorsunuz, Gümüşcene için ilerliyorsunuz. Hemen 200 metre ileride yolun çatal yaptığı noktada hizmetinizde. Elif Karaosman benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniniz olsun. Adliye binasının arkasında. Kilo vermek isteyenler, kendini forma sokmak isteyenler, hastalıklarda beslenme tedavisi, çölyak hastalığı olanlar, tansiyonu olanlar, şekeri olanlar, efendim doktor sen kilo vermelisin, aynı zamanda diyet yapmalısın diyenler, Elif'e gidin. Elif uzman diyetisyen olarak sizlere hizmet vermeye devam ediyor sevgili dostlarım. Yaşa Gürkan abi demiş, gel yaşayayım ben. Yaşayayım bak, yaratalar ben yaşayayım.

Ne oldu koy bir kira dedi ki. Yazdın ince yerlerine demiş öyle Hüseyin Aga. Bak kızlarsa Kiryakos'tan diyor karışmam. Pis kalbi sulan dil. Ahmet'in laşlar ya da yıkasan temizlenmez demiş. Yasin Ahmet kim be? Hasan'ın ilaçları be.

Seninle Selena gelecek ya, Ahmet değil miydi demiş Yasin. Ha Ahmet ya. Ahmet'in deterjanları desen, ilaç deyince Hasan'a gitti aklım. Buyur Ahmet, buyur.

Mona Lisa gelinlik, 2000'e yakın gelinlik, hangi gelinlikçe var? 30 yıl aşkın süre tecrübe. Kimde var? Hatice abla da var sevgili dostlarım. Hatice, Hatice abla, Hatice Hanım. Tuzcuköy girişinde, eczanenin bitişinde hizmetinizde ve canlı çiçeklerle gelin yolu süslemesi, gelin araba süslemesi, gelin masası süslemesi. Mona Lisa'da. Günaydın, ben ve kedilerin de geldik demiş. Perihan sana ve kedilerine günaydınlar. Atkan Fıkra'yı demiş Mümin Mehmetov.

Çok güzel bir şarkı. Sarandamıyla kokina, somandı zemena, tisimenin tasarandamıyla, saranda öküz ya. 40 tane öküz, 40 tane inek bağlı diyor, mandrada diyor. Sarandamıyla kokina, somandı zemena. Vay kedilere, vay kedilere Perihan. Bunlar çoğaldıkça çoğalır be Perihan'cığım. Bunlar kısırlaştırma işi ne oldu ya? Vallahi billah bende de var. 2 günden beri yemek vermemeyi düşünüyorum. Vermeyeceğim diyorum. Gene acıyorum, veriyorum. Çünkü çok fazla kedi var. Benim kedilerim değil zaten. Oradan buradan geliyorlar. Bıktım kediden, köpekten bıktım.

bir sponsor tanıtacağım, ondan sonra bırakacağım sana Namila'yı. Evet, mermer deyince, mermerci deyince Coşkun Üretim ekibine çok teşekkür ederiz. Her türlü mermer işleri, toptan ve operatifinde satış. Mermerci Coşkun Üretim ekibi sevgili dostlar, harika fiyatlar dememize gerek yok. Uzun yılların tecrübesi. Surköy'den Kozlar Dere'ye giderken dereye geçer geçmez larda Coşkun Üretim armanası olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Birbirine yakışan iki şey: sarımsak ve yoğurt. Hadi siz devam ettirin. Başka birbirine yakışan ne var? Sarımsak ve yoğurt var birbirine yakışan. Bir de iki çıplak var. Onlar da bir hamama yakışıyorlar. Ha? Başka siz bulun diğeri. Getirin sonunu. Siz de örnek verin. Sonunu getirmeyin. İki çıplak da bir hamama yakışıyor. Sarımsaktan da yoğurt birbirine yakışıyor. Günaydın Gürkan abi. Nasılsın? İyi misin? İyi yayınlar dilerim. Kolay gelsin demiş Mehmet. Ama Mehmet demişim. Mehtap'ım. Hoş geldin Mehtap. Hoş geldin Mehtap. Hoş geldin.

biz tek şarkı yapabiliyoruz mu demiş Sezer. Birbirine yakışan iki şey tatil ve ben demiş. Vay, tatili çok severim. Bu sene 25 gün tatil yaptım. Tatil denirse tabii yaptığıma. Sen dinler miydin o zaman Sezer benim? İstek şarkı isteyemiyorsun ama ha bir kerelik çalayım. Beğenmezsem yarıda keserim, haberin olsun. Ben Haşmet değilim, Haşim değilim ben. Afsos yeme, mime var atele yok, giriyorsun Hüseyin Agaz. Hep saksas to fakela ki tuklinle kiri kostan diye. Bu ne hep saksas? Bu ne to Hüseyin Agaz.

Ela yavrum, ya ela ela pulim. Günaydın Gürkan abi demiş. Hasan Şakir kardeşim günaydın, Hasan'ım günaydın, günaydın. Dört kadın beni bağlayıp bütün gece tecavüz etti demiş bir delikanlı. Sultanahmet'te baygın bulunan genç iddia etti. Adapazarı'ndan İstanbul'a gelen Faik Kurdoğlu Kadıköy'de durakta beklerken önüne bir otomobil durdu. İçindeki kadın buyurun sizi istediğiniz yere götürelim dedi. Faik Kurdoğlu daha sonra olanları şöyle anlattı. Arka koltukta üç kadın daha vardı. Bir süre sonra kadınlar oramı buramı ellemeye başladılar. Boğaz Köprüsü'ne geçip İstanbul tarafına gelmiştik. Beni bir eve götürdüler. Üşüyordum. Bana üşümem geçer diye bir hap içirdiler. Ben hapı aldıktan sonra dördü de üzerime saldırdı. Bağlamışlar adamı. Bütün gece tecavüz etmişler. Bırak hınzırı kadınlarını sen bırak. Bırak ya Rabbim. Bırak ya Rabbim sen bırak ya. Bırak sen hınzırın kadınlarını. Bugün kimi canlı, bugün kimi alacaksın canlı yayında demiş Gökhan Karaali. Hıdır'ı. Ben 10 kere istedim çalmadın şarkı demiş Yasin. Ekmekle su gibi, yazla kış gibi, senle buz gibi demiş.

Bu Bulgarlar niye hep Türklerin şarkılarını, bir de Yunanların şarkılarını çalıyorlar, hiç üretemiyorlar kendileri? He? Nasıl, na üretken bu Bulgarlar, na üretken. Sesli okuma. Sen. Tabii ki. Merhaba, ben Karaçanlar'dan Güray. Almanya'da gurbete bulan Yasin Kalenci Bey'e yüksek müsaadenizle alevli bir şaban yapmak istiyorum. Yüksek müsaadenizle Gürkan Bey demiş Güray Çilingir. Efendim, yüksek müsaadem sizindir. Alevli bir şaba. Alevli tarafından attır şabaları. Attırın. Attırın. Attırın. Hiç benim başıma gene böyle şeyler gelmiyor Taycu. Vallahi billahi. Hiç senin başına geldi böyle şey? Hiç benim başıma gelmedi. Ondan sonra bayılmış adam. Gece tecavüzde. Senle biz gibi, buz dil demiş Leyla. Ha, biz gibi, biz. Ben de siz gibi ya.

Halimolla Molla ile Antokinisi. 8 ortak. Otobüs trenyeti için Halimolla. Ekspres için Halimolla. Otomatik vitesli arabada. Araba kullanmasını öğrenin. Ehliyet alın. Otomatik vites. Halimolla Molla ile Antokinisi ile Merepetgen. Antokinisi ile Merepetgen. Motoclass. Klas işler. Klas motosikletler. Motoclass'ta. Harika fiyatlar Motoclass'ta. İkinci el, birinci el motorlar Motoclass'ta. Stil bayi. Her türlü alet ve edevat. Çim biçme. Ot kesme makineleri. Motoclass'ta. Motoclass. Benden de alevli teşekkür demiş Yasin. Bay adam ne zor günlerden geçmiş. Acılım adama Tanju. Tek bir şarkı var Bulgarlardan alıp Türklerin demiş Mümin Mehmeto. Yani Türkler Bulgarlardan almış. Hangi şarkı o Mümin? Magapaz. Sagapao. Tizitas. Enasu fili. Magapaz. Amedo unte duaşuma. Hupadabababa. Hupaba. Hupaba. Hupaba. 1, 2, 3 Electro Rock. Elektrikli elektronik eşyalar, beyaz eşyalar, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri elektrolank farkıyla sizlere sunuluyor. Güneş enerjisi termos fonları, klimalar, ısı pompaları, güneş enerjisi panellerinde toptan ve perakende satışlar, Alpay ve Altan kardeşler, drop pastanesi, damla damla damlayan resip drop pastanesi. Artık drop pastanesi kendini açtı, künefe bile yapıyor. Vallahi billahi künefe. 1, 2, 3, 4 künefe drop pastanesi. Şapçının gururu Şapçı'da. Kütenin bitişinde drop pastanesi. Drop pastanesi.

Aşkiton nasılsın? Aşkitolar grubunun as üyesi Gürdal. Yiyi mi yesin, iç mi yesin? Bok gibi yesin, geberi yesin değil mi? Ha, iyi piştikleri de tut. Ben sana söylerdim. Ya. Piknik yapayım demiş Tanju. Yaşa be. Nereden aldın bu Samazingo'yu? Little'dan mı? Ne bu böyle bu? Puding mu? Puding, puding. Haydi. Ela repetga. Exo dert ya ke kaymi sen opopsena glendi sore. Sen opopsena tına. Να φάω κανένα ψαράκι, κανένα καριδάκι ρε. Ένα σου φίλι. Ertesi gün oturabiliyormuş bu kaçırılan adam. Nerelerinde ağrısız varmış acaba diyor Sezer. Günaydın diyor Hafiz Ali. Öyle haber olduğunda kulaklarınızı dikiyorsunuz, tilki kulağı gibi. Ya hemen kulak kesiliyorsunuz. Günaydın. Yarım zeytinyağı tenekesi demiş Faik. hoşuma giden ne biliyor musunuz? Efendim başkalarının söylediklerini kendimize espri konusu yapıyoruz ya, çok hoş. Yani, nereden baksan kendi kazıkları kuyuya düşüyorlar, çok hoşuma gidiyor. Zeki Müren dediler, sahiplendik. Zeki Müren'i hakaret olarak söylediler. Sen dediler yumuşakça adasın. Zeki Müren gibisin demek istediler. Allah'ın bir adamını kaldırırsın onların. Oradan boş şartı dikisi falan filan dediler. Deyin. Gelin üstüme gelin, gelin. Karşıma çıkmayın, yalnız yolup atarım sizi. Üstüme gelin, karşıma çıkmayın. Öyle panter gibi olurum böyle hırt diye tırmalayacağım sizi. Üstüme gelin, karşıma çıkmayın. Ben ne diyoruz sevgili dostlarım? Boya deyince, boyacı deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Eray Harbaz ve ekibi, boya işinde uzman ekip. Hiç önemli olan bir şey var. Söz verdiği zamanda geliyor. Söz verdiği zamanda da işini bitiriyor. Ekibiyle beraber boya işinde harika hizmet. Bana telefonunu sorabilirsiniz. Eray Harbaz ve ekibine günaydın Şaba. Kolay gelsin. Mehmet Beyhan, günaydın Gürkan. Temel Hacı'ya gitmiş, devamlı kadınların içinde namaz kılıyormuş. Polis her defasında Temel'i kovuyormuş. Temel de bir türlü anlam veremiyormuş. Sonunda Türkçe bilen birini getirmiş. Polis demiş Hacı'ya, söyle kadınların içinde kılmasın namaz. Günah demiş. Temel demiş ki, ben anam için geldim Hacı'ya. Onun için kadınların içinde kılıyorum namazı demiş. Birisi gene... Benim gene bir arkadaşım Hacı Umre'ye götürmüş babaannesini. Bak. Bak bu doğru bir şey. Umre'ye babaannesini götürmüş arkadaşım. Tekerlekli sandalyede. Cep telefonları falan çok meraklı. Bir tane mağazanın önüne, cep telefonu mağazasının önüne babaannesini bırakmış. Gitmiş, dalmış cep telefonlarına bakıyor. Gümrüksüz uygun fiyata cep telefonu alacak hacılıkta. Ondan sonra... Kadını gelen geçen Arapça da bilmiyor, Türkçe bir şeyler söylüyor. Gelen geçen para atmış, gelen geçen sadaka, gelen geçen bir sadaka vermiş. Araplar da zengin oluyor biliyorsunuz. Bizim parayla en küçük sadaka 20 euro. 20 euro, 30 euro, 50 euro, 10 euro, 5 euro. Bizim gibi çıkmış. Bir saat sonra mağazadan babaannesinin eteği bütün para dolu. Babaannesi demiş, abla kızlarım demiş, bana demiş, baksana demiş. Bir sürü para verdiler demiş. Vay bizimki tilki. Bizimkinin aklına fikir gelmiş. Sonra gün gene gitmiş. Telefoncunun önüne gene bırakmış babaannesini. Gene bırakmış babaannesini. Gene aynı şey. Ne güzel girişimci iş adamı olmuş. En sonunda gruptan onun akrabaları varmış. Seni demişler, bırak dem kere. Biz de bebek demişler, seni demişler. Kaç git buradan çabuk. Çabuk demişler. Ne güzel diyor, iş açtıydım diyor, girişimci iş adamı olduydum diyor, babaannemle beraber çalışırdık diyor, işimi bozdular diye. Bak, bak, bak.
Gürkan'ın bir parçacık bir şarkı koyabileceğin bana Ebio'dan sahiden demiş Erdal. Koyamayacağım. Kusura bakma. Ebio mebio bilmem. Evet. Kimmiş o Ebio sahiden? Neymiş o, link gönder bakayım bir deneyeyim.

Ha, Bulgarcası onu yapmışlar. Tamam Mümür. Evet. Elare. Dört mevsim aynı tavernası, dört mevsimde de güzel, dört mevsimde de harika, dört mevsimde de muhteşem, dört mevsim aile tavernası sevgili dostlarım, Hamdi abi ve ekibi. Özellikle hafta sonları çok güzel, ağızda dağılan harika çevirme yapıyorlar, kokoreç yapıyorlar.

Efendim, traktörüm var, satmak istiyorum diyorsanız, ikinci el traktör almak istiyorum diyorsanız, Solis ve Köti marka traktörler, sağlam uygun fiyatlı traktörler, gidip görmek istiyorum, 3 yıl taksitli faizsiz almak istiyorum diyorsanız, traktörünüz bozulduysa, tarım makineniz bozulduysa, sulama bekleriniz, karolarınız bozulduysa, Bayatı'da köy kahvesinin karşısında Mesut var. Mesut'u tavsiye ediyoruz. Tecrübeli. Traktörlerinizde kabinler var Mesut'tan sevgili dostlar. Mesut bu konunun uzmanı. Hangi mümin abi? Otobüs şoförü olan mı demiş Recep? Ha? Tabii ki otobüs şoförü olan değil. Mümin Mehmet o. Bizim çok eski dinleyicim. Bu neymiş? Memki bana dahilken bir kukla. Bana bir tane bana yapay zeka müziği göndermeyin, tamam mı? Heh. Yapay zeka ile yapılan müzikler sanatçıya hakaret, müziğe hakaret, sanata her şeye hakaret. Duydun mu? Erdal, Allah bilir bak.

yok, Spakyan Herkese ulaşmaya çalışıyorum, kendileri bilirler. Abicim bir uygulama yapmışlar. Selanik'te 3 tane Volvo servisi var. İlk önce Spakyan Herkese aradım. Spakyan Herkese Velimar, bir de Papadopoulos var. İlk önce Spakyan Herkese aradım randevu için. Yapay zeka ile randevu alıyorlar. Fakat yapay zekayı yaptıramamışlar. Yani yapay zeka ile randevu almaya çalıştım. Sadece sabah 8.30'a randevu veriyor. Saat seçemiyorsunuz. Orada bir hata var. Yazdım onlara, dedim ki ben İskeçe'den geleceğim. 8.30'da gelmem mümkün değil. Başka bir saat seçmek istiyorum. Seçemiyorum dedim. Cevap gelmedi. Dün bana telefon gelmiş, randevunuzu unutmayın diye. Mesaj gelmiş, SMS. Ayın 12'sindeki randevuyu unutmayın diye. Bugün bu sabah bağlanmaya çalıştım. Bütün bölümleri aradım. Hiç kimse telefonu kaldırmıyor. Ben mi uğraşacağım onlarla? Bana ne? Ama yeter be. Ya, bana ne? Velmar'ı aradım. Velmar'dan insan gibi insan çıktı karşıma. Yapay zeka çıkmadı. Konuştuk. Randevumuzu aldık. Ayın 12'sinde saat 1.30. Bu kadar yani. Bunlar yapay zekayı yapmışlar ama yaptıramamışlar. Yani yapay zekayla böyle müşteri kaybeder bunlar.

0: Yapay zeka şarkılar konusunda %100 aynı fikirdeyiz. Bir senedir Haşim Aga'ya anlatmaya çalıştım, çalma şunları diye, dinlemedi. Bak ne oldu şimdi, Hıdır'dan ötürü demiş Sezer. Sezer'im, ben buradaki radyocuları dinliyorum. Herhalde ben söylediğim için beni pek sevmiyor diğer radyocular. Herhalde ben söylediğim için de inadımı yapıyorlar. Kolaylarına mı geliyor bilmiyorum. İnan ki bazen programlarını açıyorum böyle. Ya full yapay zeka, yok böyle bir şey. Be kardeşim, sizde hiç müzik kulağı da mı yok? Siz hiç bunların hep aynı sesle, hep aynı enstrümanlarla yapıldığını ve iğrenç olduğunun farkında değil misiniz? Yani bir şeyden sonra yoruyor. Ha şimdi bana program yapıyordu. İlk zamanlarda bak şu şarkıyı buldum, bak bu şarkı güzel, he he diyordum, ne yapayım? Kalkıp tartışayım mı ona bu yapay zeka çalma falan diye? Ne yapayım? Sonra sonunda o da anladı galiba. Ya kardeşim, bir kere her şeyden önce emeğe saygısızlık ya. Bir de hepsi aynı böyle ben size şey söyleyeyim, ATV'de hangi programda bir program Esra Erol'un bir ATV'de yok, ATV'nin tanıtım müziği yapay zeka ile yapılmış ya, yok böyle bir şey. Vallahi billahi yapay zeka ile tanıtım müziği yapmışlar. Oha dedim kendi kendime, oha dedim, kocaman ATV yani. Kocaman kanal, yok bu kadarı da yok, pes yani. Pes yani. Bak biz açılış müziğimizi yaptık. Yapay zeka o diyorlar, niye laf ediyorsun? Hayır, yapay zeka değil ki, kaldı ki o şarkı değil. Yapay zeka da olsa ama yapay zeka değil. Onu Enis uğraştı. Bir sürü insan buldu. Teker teker hepsine bir şey söyletti. Falan. Ya bak, o açılış müziği yapay zeka değil. Onu dinleteyim ben size. Şuradan şuraya, şuradan şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya. Buna yapay zeka dizilerinin alnı karışları.
1: Hanımlar ve beyler.
0: Burada bir uğraş var.
1: Karşımızda Orta Doğu ve Balkanların dinlenme rekorları kıran var.
0: Ya Enis Şerif yaptı bunu.
1: Radyo terapiyle yakışıklı sunucusu.
0: O kadar insana yalvardı, yakardı.
1: Gürkan.
0: Tekrar tekrar söyletti. Ben bir ev hanımıyım. Ben bir öğrenciyim. Ben bu evin reisiyim. Bak, öğrenci kızancıyı bulmuş Enis, bak.
2: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesrinoğlu.
3: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
4: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program?
5: Çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda...
6: Uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
7: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde.
0: Kulaklarınızı bize verin.
7: Kalsın. Sadece kulağınızı bize verin.
0: Heh.
7: O da program bitene kadar bizimle.
0: Yalnız sonra program sonunda karışıklık oluyor. Karışıklık oluyor program sonunda, yapmayın öyle. Herkes kendi kulağını alsın, kulakları karıştırıyorsunuz. Zenci beyazın, beyaz zencinin kulağını alıyor. Zencinin kulağı beyaza büyük geliyor. Zenciye beyazın kulağı küçük geliyor. O onu kulağına alıyor, onu kulağına alıyor. Git uğraş dur ondan sonra. Bana bakın, kulakları karıştırmayın. Heh. Anladınız mı, kulaklar karışmasın. Bas sen de vallahi, uğraş dur ondan sonra. Asyalılar Avrupalıların kulaklarını alıyor. Avrupalılar gidiyor Eskimoların kulaklarını alıyor. Bütün kulaklar birbirine karışıyor Aynur abla. Vallahi sen uğraş dur ondan sonra.

Enes böyle şeyleri nasıl bulabiliyor hayret ediyorum. Vallahi billahi üstünden baksanız bu ne sürepe şey böyle dersiniz. Nereden buluyor böyle şeyleri? Ben de öyle. Bana baksanız dışarıdan ay ne kadar sakin. Ay ne kadar beyefendi birisi diyeceğiniz radyoda deniriyor. Bizim sınıfta Kadir İnanır'ın yeğenleri vardı ikiz. Hüseyin ile Cevahir. Mirastan pay sapal almaya gitmeyen gitmedi onlar. Soner Arıca da gitmedi. Soner Arıca da birinci kuşak yeğenidir şeyin Kadir İnanır. Soner'in evine falan toplanırdı biz öğrenciyken her neyse. Hüseyin Cevahir. Hüseyin de öyleydi. Cevahir. Cevahir de Hüseyin de ikisi de şarkı şiir yazarlardı. Bir şiirler yazarlardı. Hatta bazılarını Soner Arıca okudu onların. Allah'ım derdim bu kızlardan bu şiir nereden çıkıyor? Vallahi billahi bak. Bizle dokuz gibi ayrılamayız. Şiir oldu kızlardan.

devam edelim, devam edelim, devam edelim, devam edelim. Ummadık taş başlarar demiş atalarımız, boşuna dememiş sevgili dostlar. Hamama da gel hamama, şamama da gel şamama, gel hamama gidelim hamama. Edirne'de iki tane hamam var. Hem erkeklere hem kadınlara hamam. Erkekler bölümü sabah 9'dan akşam 12'ye kadar açık. Kadınlar bölümü sabah 9'dan akşam 9'a kadar açık sevgili dostlar. Yoksa 11'e kadar mı açık? Uyduruyorum şimdi. Şimdi bakacağım. Saray hamam, Osmanlı hamamı. Selimiye cami arkasında Bay Bayan bölümleriyle hizmetinizde. Sokulu hamamı, Osmanlı hamamı. Mimar Sinan eseri Bay Bayan bölümleriyle hizmetinizde. Her iki hamamda erkekler bölümü 12'ye kadar, kadınlar bölümü de akşam 9'a kadar açık. Keste köpük masajı, yağ masajı, kahve masajı, kil masajı, tuz masajı, bal masajı. Ben karışık yaptıracağım ortaya. Hamam grup organizasyonları, gelin hamam organizasyonu, damat hamam organizasyonu. Haftanın 7 günü hizmetinizde. Otelden hamama taksi var. Sevgili dostlarım, Edirne'deki bu hamam sefasını sizler de deneyin efendim. Meşhur abla günaydın, nasılsın? Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Soner Alican'ı çok severim. Çalsana bir parçasını demiş Peri Köse'm. Günaydın, akşam kızımla adım sohbet ettik diyor Meşir ablam. Oh nasıl seviniyorum, nasıl seviniyorum. Saat 4'te kalkıyor kızın. Bu basına acıyorum. Diploması var, araba kullanamıyor. Saat 4'te kalıyor, kalkıyor. Saat 6'da vırın evden çıkıyorlar. Anca hazırlanıyor, kahvaltı mahvaltı ne diyor. 6.30'da iş tutuyor. Oh. Dün gelmiş dedesine. Yapıyor babama. Babam diyor kızım erken kalkmak iyidir diyor. İnsanı dinç tutar diye. Böyle de yapıyor. Ben yılanları dinliyorum. Oh, içimin yağları eriyor. Ben yıllardan beri 6.30'da kalkıyor mu? Oh. Bunun kışı da var. Bunun soğuğu da var. Ne dedi böyle? Tanju damat olurken gidelim orada yıkayalım onu demiş Yasin. Ne masajı yapalım ona? Kil masajı mı? Kahve masajı mı? Tuz masajı mı? Yağ masajı mı? Ne demek istiyor Serdar Ortaç burada be? Denemek istersen kapımın kilidi açık Sezer. Kadir İnanır hikayesi gerçek mi? Kütük neresizin o zaman demiş Sezer. Mustafa Zengin Fırnoz günaydın canım demiş. Günaydın canım. Günaydın bebeğim. Benim kütük daha Osmanlı Sarayı'na dayanıyor da. Şimdi olay şu. Fatsalı onlar. Karadeniz'de.

Soner Arıca'nın annesi babası uçak kazasında ölmüşler yıllar önce. Soner'i falan hep Kadir İnanır büyütmüş. Soner Arıca'nın annesi babası mı ölmüştü? Öyle bir kaza olayları var bunların. Yok Hüseyin'in, Cevahir'in galiba. Ya pek dinlemezdi beni o muhabbetleri. Beni de babam. Ağlayasız da ya. Köyde ilkokula gittim bir sene. Babam dedi köyde değil benim yanıma geleceksin dedi. Ağlasız da hiç. Eskiden kızanların sözü geçmezdi ki. Şimdi bu Z kuşağı manyak. Ana baba dinlemiyor. Ağladım sızladım hiç köyden aldı babam beni yanına. Babam öğretmendi. Emekli şimdi. İskeçe'de ilkokulu bitirdim. Ama babam hiç öğretmenim olmadı, bilerek isteyerek olmadı. Ondan sonra ortaokula gittim, Azınlık Ortaokulu'na. Ondan sonra babam tüttürdü, sen Türkiye'ye gideceksin. İstemem de istemem, beni yollamayın Türkiye'ye, gurbet ellere falan. Hayır dedi, gideceksin dedi. Gitti Türkiye'nin en köklü, en zor liselerinden birine, Kabataş Erkek Lisesi'ne yazdırdı beni. Torpille, öyle giremezdin kolay kolay, torpille girdim. Ondan sonracığıma Kabataş Erkek Lisesi'nde de bizim sınıfta Hüseyin okuyordu. Cevahir de diğer sınıftaydı. Soner Can'ın yeğenleri, işte Kadir İnanır'ın yeğenleri. Arkadaştık. Soner Arıca Mecidiyeköy'de kalıyordu. Ben de Mecidiyeköy'de, benim de kankam vardı. Kankama çıkıyorduk. Sonra hafta sonları, cumartesi akşamları genelde Soner'in evinde toplanıyorduk. Hüseyin, Cevahir, Soner, ben, Haldun işte.

Bunlar gerçektir %100. Sezer'cim. Bana masaj mı yapacaksınız? Ben Yasin'le demiş Tanju. Evet. Yasin tuz masajı, ben yağ masajı yapacağım sana. Bal masajı da bal döküp yalayalım demiş Yasin. Sen çok kötü dayısın demiş Meşhur abla. Niye kötü dayıyım be? Ha? Niye kötü dayı olacağımışım? Sen gene. Kızan bakalım para nasıl çıkıyor, görsün paranın nasıl çıktığını. Dil de bu kadar çıkıyor. De bu kadar çıkıyor dili. Ben oradan kötü dayıymışım. Günaydınlar demiş Ahmet Muzaffer abi, günaydın. Gürdal bunun haricinde her şeyi yiyeyim. Sor bakayım gene akşam yemiş mi yememiş mi? Bak altın ararken taşlıkta pınarların içinde ne çıktı bize diyor. Abi İlkan bu ne? Ben İlkan... Tövbe bismillah, tövbe bismillah, tövbe bismillah. Bu ne ben? Bu ne ben? Dur ben bunu Haşmet'e dinleyicisine göndereyim. Sezer'e. Günaydın kardeş, herkese kolay gelsin demiş. Elif ablam. Elif ablama. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Vay arkadaş. Helal olsun demiş Sezer. Oho. Sen beni kim sandın? Haşim gibi mezar taşlardım. Mezarlıkta adamı geziyorum sandın sen beni. Oho. Canım Edirne havası açsana demiş Mustafa. Açacağım canım, tarlanın başına gel. Tarlanın başına gel Mustafa. Bak Sezer bak. Bak ne bulmuşlar bak. Faik'cim da parmak atmış. Faik'ime da yollayayım. Al sana Faik. Al sana. Bak ama kavga yapmayasınız demiş Tanju.

0: Ben popo yıkamam, popoyu sen yıka demiş Yasin. Gör bak işte. Tanju küçük kızan mı poposunu yıkayacaksın?
1: Sana son kez söylüyorum. Aklın varsa unut.
0: Çile Bülbülüm'ün hikayesini anlatırsana. Hani tüm okula dinletmişsin. O şarkı mıydı demiş Mehmet, o şarkı değil. Gecelerdi.
1: Gidiyorum. Sana son kez söylüyorum. Aklın varsa unutursun.
0: Deli insan her zaman delidir. Yaşlandıkça kanımca daha da daha da delirir. Sevgili dostlar, yani yaşlandıkça o delilik seviyesi insanda bence daha da artıyor. Şimdi lisedeyiz. Lisede Kavalış Erkek Lisesi'nde yatılı okuyorum. Zannediyorum ikinci yıldan itibaren yeni bir uygulama geldi. Sabah bizi saat 6'da zil sesiyle uyandırıyorlardı. Şimdi düşünsenize, uyuyorsunuz. Sabahleyin zil sesi zırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr nöbetçi öğretmenler. Sonra yönetim bir karar almış, demiş ki biz bu kızları demiş dil sesiyle uyandırmayalım, sabahleyin müzikten uyandıralım, tamam mı? Tamam. Ve müziği kim koyuyor müziği? Öğrenciler var. Sırayla herkes nöbetçi öğrenci oluyor. Gidiyorsunuz, kapıda girişte bir tane kulübe var. Oradan da müzik koyuyorsunuz. Tamam, her sabah müzikle uyanıyoruz biz. Sıra bize geldi. Biz iki arkadaş, biz nöbetçiyiz. Ben dedim, müziği dedim ben seçeceğim dedim. Tamam dedi. Ondan sonra ben ne çalayım sabah saat 6'da çalan müzik Bülent Ersoy'dan Geceler.

O yüzden ben öyle geceler diye bağırırdım geçen akşam. Onun hatırası var bende İlkan. Bu şarkı çalıyor. Benim arkam dönük kulübece Foxy diye bir tarih öğretmenimiz vardı. Hınzır'ın Foxy'si ya. Foxy girmiş. Onun adına Foxy derdik. Çat çat diyen sende iki tane tokat istettim. Bir de tekme vurdu kıçıma. Seni bıra dedi manyak dedi. Sabah sabah dedi. Gecelerle uyandırıyorsun insanları. Kızan çocukları sen dedi. Aman ne hocam öyle geliyor dedim ben. Sen dedi bıra nerelisin sen dedi. Yunanistan'dayım hocam dedim. Çat bir tokat daha vurdu. Akşama dedim bütün Yunanistanlar toplanın dedi. Onu anlatmadım. Gelin dedi. Yedi kişiydik. Benim odama dedi. Akşam toplandı gittik. Bir güzel de orada dövdü bizi. Benim yüzümde öteki kızlar da sopa yedi. Bir dövdü bizi. Nedir ben sen sizden çektim bu dedi. Hızırım fenalık adamını ya sen. Ondan sonra travma kaldı bende bu geceler. Vallahi billahi travma kaldı. Ah de bu şarkı. Ne güzel sabah sabah gecelerle uyandırdı kızanları. Dövmek ne yani dövmek ne? Sen ondan öyle olmuşsun. Vura vura kafana aklını almışlar okulda diyor Fahin Tuzacı.

Bak İlkan Solis define bulmuş Mümün. Bak. Bak define bulmuş. Aga askerde mi öyle yapardınız diyor Mustafa.

0: Ben o 6 gülen insanla arkadaş olaydım. Seni bir de odaya dönünce bir tur arkadaşlarla beraber döverdim. Benim ne suçum var be? Neden dayak yedim senin yüzünden diyor Sezer. De böyle benimle arkadaş olmayın. Dikkat edin, başınızı belaya sokarım ben.
1: Çilesi yok, cefası yok senin gibi.
0: İlkan Solis arabaya yeni sensör taktırmış Mümün. Lidar sistemi bu. Lidar

İlhan, bu Kleopatra'nın zamanından kalma galiba. Ters yapıştırmışsınız da bunu, ben öteki türlü çevir. Başı ters yapışmış. Ben de bunda bir terslik var ama ne diyorum.

Hiç Baha'nın şarkısını Tan'dan dinlediniz mi? Kutupta yaz gibi. Ay. Bıra dinletmedim Bülent ablayı demiş. Faik Tuzlacı, şarkı dinlemek isteyen açar YouTube'dan, açar Spotify'dan dinler. Spotify'da zam yapmışlar bak. Sustu ki dakika demiş. Ne susacağımışım ben be? Ben insanların muhabbeti için dinleyeyim. Günaydın Gürkan kardeş. Dostya demiş Ertan Sakallı. Şimdi hiç kimse konuşmasın, tamam mı? Hiç kimse konuşmasın. Çim o diye çıkmasın. Ağzımın sağ tarafı. Ağzımı tam açıp kapadığım yer bu birleşim. Acıyor. Yara mı çıkacak, ne olacak, uçuk mu çıkacak? Anlamadım. Sevgili dostlar. Buradan buraya mı geldik? Evet. Deva Şapçı'da vatandaşa hizmet bürosu olarak hizmet veriyor. Her türlü derdinize deva. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KEA gibi devlet destekli yardımlara başvurular, araç devir işlemleri. Papadima 37'de Espesones'in yanında deva sizi bekliyor sevgili dostlar. Ve börek deyince, börekçi deyince Triandafillidis, harika börekler. Muhteşem peynirli, kremalı, tavuklu, kaşarlı, kakaolu, kremalı, taze günlük üretim. Üretim yeri Marinaki 8 konsolosluğun arkasındaki sokakta. Buradan hem dondurulmuş hem de pişmiş börek alabiliyorsunuz. 2. şube İrototo 2 Platya'da Fotosların yanında. Merkez dükkan Sisyos 2, eski valilik biraz karşısı Coffee Brands'ın yanında. Platya'daki şubeden 29853 numaralı telefonu arayıp sipariş verebilirsiniz. Bıra sigara almaya para yok, bir de Spotify mı ödeyeceğiz demiş Faik. Sende mi sigara almaya para yok? Baksana ne diyor be Halil, baksana ne diyor. Bu mikrofonu bana boş yeteneksin de diyene armağan edeceğiz Gökhan. Tamam mı? Ne bulmuş İlhan Bacanak demiş. Ama da merak ediyorsunuz ama vallahi billahi. Lidar sensör taktırmış arabaya İlhan Bacanak. Ertan. Al ben sana yollayayım, sen de bunu Erdem'e yolla. İyi mi? Bu Erdem Kuzat'la yolla.

0: seni.
1: Ne güzel sesi var değil mi Tantaşçı'nın? Şarkı da güzel. Çok güzel seslendirmişler. İşte unutulmayan şarkılardan bir tanesi. Çok eskilere gidelim. Yalnız bu değil, eski versiyonunu, eski yenilenmiş versiyonunu değil, bunun eski versiyonunu bulalım. Bulabilecek miyiz? 94 yılında çıkmış bu şarkı. Ha, bu versiyonu. İyi de kayıt güzel değil. Bir de buradan deneyelim. Ha, bunun kaydı güzel, çok güzel. Ve sevgili dostlarım, Fatih'e çok teşekkür ederim. Koltuk kaplama, koltuk üretimi, arabaların kumaş kaplamaları. Fatih kardeşimiz de Hasan'la karşı karşıya. Hasan da hijyen servis, ilaçlama hizmeti. Hijyen servis, periyodik ilaçlama, tuvaletlerinizin, evlerinizin, iş yerlerinizin güzel kokması, böceksiz sineksiz olması için Hasan'ı hijyen servisi seçiniz efendim. Periköse burada mısın?

Rıfat Marketler programa devamlı katkı yapan marketler sevgili dostlar. Keyifli alışveriş, uygun fiyat, Rıfat Market. 1001 çeşit tek adres Rıfat Market. Kozlukepe ve Kurcalı şubesiyle sizin sevdiğiniz, sizin alışveriş yaptığınız marketler. Çok teşekkür ediyoruz Rıfat Marketlere. Bunlar yok değil mi? Bunlar dündü, tamam. Burada bir problem oldu. Sevgili dostlar, yağ deyince, yağlarınızı sıktırtmak istiyorsanız Trakya 2 Zeytin Sıkma Tesisi Sanayi Bölgesi'nde Gümüşhane'de soğuk sıkım yapıyor. Tertemiz, harika. Hijyenik ortamda sıkılıyor zeytinleriniz. Trakya 2 Zeytin Sıkma Tesisi'nde Trakya 2'ye çok teşekkür ediyorum. Zeytin yağlarınızı da, zeytininiz yoksa Trakya 2'den alın. Biz akşam şeyden gelirken, emniyetten gelirken annemle babamla zeytinlere bakalım dedik. Tarlanın kenarında bu sene sulanmadılar. Zeytinler senmiş. Her yer yağmur istiyor. Hakikaten yağmur istiyor. Güzel bir yağmur lazım. Zeytin çok az var bizim zeytinlerin üzerinde. Ancak bize toplayıp işte yağsını sıktırmak için değil, yemek için zeytin var. Ama zeytini olanda da bayağı zeytin var bu ya, bu sene öyle bir sene. Ali'de de çok zeytin var. Zeytinyağlarımızı Ali Moda'dan alacağız değil mi Ali?

Konifi bugün kapalı. Yarın açık. Kış programına girdiği için perşembeleri kapalı. Yarın canlı müzik eşliğinde köfteyi yiyin. Benim çok sevdiğim, üzeri kaşar kaplı, ağızda eriyen güveç yiyin Konifi'de. Konifi fark yaratmaya devam ediyor sevgili dostlar. Bulatköy'ün gururu. Köftede bir numara Konifi. Yalnızım Konifi'de, köftede Konifi ve İsmail abiyi tek geçerim. İsmail abinin de sponsorun falan da değil ama köfteci İsmail'in tavuk köftelerini de deneyin. Harika, çok beğeneceksiniz. Yani sponsoru da tanıtıyor, bir ödemeyin. Ben de bu sene çok zeytin var Gürkan, uygun fiyata vermeyi düşünüyorum. 100 Euro'dan büyük tenekeyi vereceğim, haberin olsun. Arayan olursa bana yönlendir demiş Peri Köse. 100 Euro'dan vereceksin. Yani litresi kaça veriyor? Geliyor. Kaç litre alıyor bir teneke? 15 mi? Sabah İskeçe Ova'ya giderken Porto Lagos'ta sapaklar var. Arabalar geçiyor, içinden ilaçlansın diye. Tam oradan geçerdim, bir tane süt kamyonu hiç sapağa girmeden direkt geçti. Şaştım kaldım. Bu adam bir de hayvan besicilerinin ahırlarına gidip süt alıyor. Böyle sorumsuzlar yüzünden hastalık yayılıyor demiş Hasan. Hasan'ım keşke plakasını alsaydın. Keşke plakasını alsaydın, alabilseydin. Böyle ben onlara sorumsuzun da dışında çok kızıyorum. Böyle hayvanlar yüzünden. Hayvan demek böyle insanlara hakaret olur. Hastalıklar yayılıyor. Kurallara, kanunlara uymak lazım. Hele Hasan'ın söylediği çok önemli. Süt kamyonu. Abi bu süt kamyonu ya. Direkt olarak birebir iletişim içinde hayvan besicileri, hayvanlarla. Ya, bu kadar olur yani. Yuh yani. Okulu bırak da notlar nasıldı onu anlat bakalım sevgili Gürkan demiş Şakir Hüseyin. 10 üzeri 10. 10 üzeri 10. Bülent ablamı getirirlerdi 10 üzeri 10 demek için. 10 üzeri 10'du. Sen gittin gidelim. Notlarım nasıl olacak benim gibi bir şeytanın notu?

0: Evet, soğuk sıkım ve 6 euro 60 leptayı, 6,5 euroya geliyor yani şeyi, litresi çok iyi. Biz almıştık Beryanlardan ya, çok da güzeldi. Eğer çok acı olmasını istemiyorsanız geçen senenin yağlarından alın. Bilmiyorum geçen senenin yağları duruyor var mı Perihan'da. Onlar biraz daha şey, ama zeytinyağının acı olanı makbul. Acı olanı makbul. Bir de Perihan'ın zeytinleri eski zeytinler. Eski zeytin olmasının ne önemi var diyeceksiniz. Eski zeytin olduğu zaman şimdi yeni zeytinler, onlar daha çok yağa dönük zeytin. Eski zeytinlerin polifenolleri daha fazla oluyor içinde. Bu genetiğiyle olay oynanmamış zeytinler, mesela bu korona ekip gilya diyoruz ya, bunlar çok özel zeytinler. Evet, zeytin faydalıdır, zeytinyağı faydalıdır. Diyet yapanlar sadece biraz ölçüyle tüketsinler zeytinyağı. Akdeniz tipi beslenme önemlidir sağlıkta. Gürkan, soğuk sıkımla farkı, sıkım arasında fark ne, ben anlamıyorum, onun için sordum demiş Mehmet abi. Bunu ben çok defa anlattım ama ben anlatmayayım, isterseniz Hıdır'a soralım, yapay zekaya soralım. Hıdır, önemli bir noktaya değinelim. Sıcak sıkımla soğuk sıkım zeytinyağı arasındaki farkı sen anlat bize.
1: Sıcak sıkımda zeytin hamuru ısıtılır. Bu daha fazla yağ çıkmasını sağlar ama aromalar biraz daha düzleşir ve bazı hassas bileşenler azalabilir. Soğuk sıkımsa düşük sıcaklıkta yapılır. Bu sayede meyvemsi tatlar, polifenoller ve o karakteristik koku daha iyi korunur. Verim biraz düşer ancak kalite ve aroma genelde daha yüksek olur. Hı hı. Kısaca, daha çok miktar mı, daha yüksek kalite mi?
0: Evet.
1: Seçim buna dayalı.
0: Şimdi şunu söyleyelim, polifenol çok önemlidir insan sağlığı için. Yapılan araştırmalar zeytindeki polifenollerin çok önemli olduğunu ortaya koymuş. Bu polifenol konusunu birazcık açalım istersen. Çünkü soğuk sıkım yağda polifenoller olduğu gibi kalıyor. Ama sıcak sıkımda ısının da etkisiyle bunlar çok azalıyor, değil mi?
1: Evet, bir saniye. Evet, kesinlikle. Yalnız burada küçük bir bilimsel ayrıntıyı düzeltelim. Polifenoller zeytinyağındaki doğal antioksidanlar. Hücrelerimizi oksidatif stresten korumada, iltihapla ilişkili süreçlerde ve LDL kolesterolün korunmasında rol oynarlar. Soğuk sıkımda bu bileşikler daha iyi korunur. Isı yükseldiğinde bazı polifenoller azalabilir ama bu hepsi yok olur demek de değil. Miktar sıcaklığa, süreye ve zeytin çeşidine bağlı. Bir de iyi zeytinyağını içtiğinde boğazdaki o hafif yanma hissi var ya, o genelde faydalı fenolik bileşiklerle ilişkili. Yani dinleyicilere şunu vurgulayabiliriz. Zeytinyağını sadece bir yağ olarak değil, sağlığımıza katkı sağlayan özel bileşikler içeren bir besin olarak görsünler.
0: Evet, adeta ilaç üretim gibi yöntemi, değil mi?
1: Evet, ilaç gibi evet. Tam olarak öyle. O yüzden üretim yöntemi, tazelik ve saklama koşullarına dikkat etmek de bu yüzden çok önemli.
0: Aynen öyle. Zeytinyağı ilaçtır. Özellikle soğuk sıkım zeytinyağı ısı vermeden sıkıldığı için polifenolleri içinde kalır. Sıcak sıkımda sevgili dostlar, maalesef o tenekeyi alırsınız, elinizi ısıtır sıcak sıkım. İşte onun olmaması lazım. Çünkü zeytin hassas bir meyvedir. O yüzden polifenollerinin kalması için, maksimum yarar sağlayabilmesi için soğuk sıkım olması önemlidir zeytinyağının. Yunanca'da da ekstra parseno eleolado olarak alırsan yazar üzerinde tenekenin, bu soğuk sıkım demektir. Evet, iyi yayınlar Gürkan. Bizim köyde de dün kesildi. 200 tane ilaçlama şirketi köyün girişinde ilaçlama yapıyor. Bedava bir kişi durup da arabasını ilaçlatmıyor. Bu konuda maalesef çok duyarsızız. Sonra kalkıp eleştiri yapıyoruz. Önce kendimizi eleştirmemiz lazım. Bana dokunmayan yılan 1000 sene yaşasın misali. Lütfen halkımızı bu konularda biraz duyarlı olsunlar demiş Salih Çöl. Aynen öyle. Çok önemli. Bakın şimdi belediye bunu bedava yapıyor. Bence belediyenin bunu mecbur kılması gerekiyor. Yani isteyen değil de gelen geçen herkesin aracını ilaçlaması gerekiyor diye düşünüyorum. Bizi diskoya götür amca demiş Scoot. Anlaşırız Gürkan'cığım demiş Alimoğlu. Tenekesini 100 eurodan verecek mi? Küçük değil, büyük tenekeyi. Günaydın Gürkan abicim, kolay gelsin, yayınlar dilerim demiş Hüseyin Mümin. 1985-1990 yıllarında Türkiye'de en sıkı okullarından ilk iki Kabataşı Erkek Lisesi, bir de benim gittiğim Bursa Erkek Lisesi gelirdi. Benim de hiç unutmadığım bir müdür muavini vardı, Abdülkadir Öztaş. Unutmayacağım da bu ismi demiş Nida. Çok mu sopasını yedin? 25 yıllık ağaç benimkiler diyor Perikan. Perihan. Hiç ilaç yok. Ot ilacı tanıyoruz. Ot ilacı atmıyoruz mu demek istedin? Atmıyoruz biz altına. Babam kendi traktörüyle otları hep biçiyor. İlaç yok yani demiş Perihan. Ama Perihan benden güzel yaptın. Vallahi reklamını senin yağların. Benden güzel yaptın be Perihan yağların reklamını. Bu kadar olur. 100 euroya da satarsan senden alırım. Bende girişimci kafası var. Senden alırım. 150'yi satarım. 50 euro kar tereki başına. Okuturum ben onları. Ben onların bir reklamını yaparım. Bir reklamını yaparım. Bunları soğutup da sıktırıyorum. Özel yani kendi oda sıcaklığı değil. Özel soğutup da sıktırıyorum diyeceğim. 5 derecede sıktırtıyorum. Sana satacağım ya 400 yıllık ağaçtan diyor Halimoğlu'na. İspaniki pikiliyadır o. İspanikidir o. İstersen Ümit Yaşar'dan yeni şarkısını koyar mısın demiş Evgin Kur abim. Koyamayacağım. Ümit Yaşar'ın yeni şarkısı hangisi be? He? Bilmiyorum ben onu be. Karaf mı? İyice insanları bayılttık farkında mısınız? He?

Canlamayacağım onu. Şimdi hareketleneceğim, artık uyuyacağım çünkü. Konuşa konuşa ninni gibi geliyor söylediklerim. Kendi kendime uyuyacağım şimdi. Gürkan abi senden 4 tenekeyi alırım demiş Tanju Yaşa. Tanesi 100 euro ayarlı alalım demiş Scott. Perihan da hemen sıktırıp kendi alacağız. Aputo geçen sene var mı Perihan? Hadi bakalım. 120'ye satsan 20 euro kardır. Kim kime veriyor durup dururken 20 euro? Ha? Bak ne kafa var bende. 140'a satsak? Oh! Scoot, gezeriz köylere. Alırız, doldururuz. Arabaya satarız. Eliola do ehume. Eliola do ehistia. Eho pedimo. Salim s***. Miso tia. Pasalim s***. Tia. Gürkan. Ah Gürkan, ah Gürkan, ah Gürkan. Acıyım bana. Ben acınacak haldeyim, kafayı yedim ben. Al valla, kaça alırsan al. Çiftçiyim ben. Her şeyi kanunca yapıyorum demiş Perihan. Ben dolandırıcıyım. Ben azıcık onun içine ne olacakmış? Yani o şimdi 15 litre zeytinyağına 2 litrecik çiçek yağı eklesen Bulgar malı. Ne olacak? Kim anlayacak? Ha? Oradan da tırıklarız biraz. Oradan da kar ederiz. Ligmena falan varsa sat hepsini bize Perihan. Ya, sen Yahudi tüccarları da geçtin diyor Leblebci Hüseyin Agam. Zaten sen boş teneke, skut deli dolu teneke demiş Yasin. Senin de aşkın... Gürkan radyoda söyleme ama... Hayır öyle olmayız, o çok namussuz. Onun ben duydum, bana yazdılar onunla ilgili şeyler. Onu bütün aile öyleymiş. Bütün ailesi, soyusu aile öyleymiş. Ya senle biz senelerden beri tanışıyoruz. Geçen seneden yok demiş Beryan. Bu senekleri biz alıyoruz Beryan. Bana da ya demiş Çiko. Sana yağ masajı yapacağım. Tamam mı? Ekstra personel yollardan bir yağ masajı yapacağım sana. Gönder bana da bir tane demiş Recep. Hakikaten Gürkan'ım uykum geldi tarlada. Vallahi coştur bizi demiş İsmail. Benim uykum geldi, bıraksana. Yapsam içimden slow şarkı çıkacak şimdi.

Sabah sabah indirimden ayakkabı aldım gene zaten. Adam beni evden kovacak. Ayakkabı dolabı var. Koca gidip koyman yer yok. Durun gideyim çalayım. Kaç çift ayakkabım var. Sayıp geleceğim şarkı bitene kadar.

Saydım. Gürkan Neslihan'ın kaç çift ayakkabısı var bilene. İstediği şarkıyı anında çalacağım. Bilene. Evet. Gürkan abi senin yağlardan yağla pasarancızın klarinosunu getir onu bakalım ne olacak demiş Tanju. At takita demiş.

0: Of of.
1: Dizine uzanıp hayal.
0: Biraz daha devam ederse bu şarkılar kendimi jiletleyeceğim diyor Sezer Der, bir profesyonel. Kromyum, keramik, platinum, tungsten and polymer coated edge. Single edge of blades for Berber Razors.
1: Bilmem ki sevgilim nasıl inan.
0: Yasin Kalenci 23 demiş. Yalan Gökhan ne sordun duymadım demiş Faik. Kaç çift ayakkabım var dedim.
1: Bilmem ki.
0: Gökhan Karali 21 demiş. Scoot 16 demiş.
1: Yalanmış sözlerin, yalanmış kan.
0: Evet alayım. Bilmem sayı alayım.
1: Sevgilim.
0: Nerede bulacağız soğuk sıkım zeytinyağını demiş Nurten.

Gün soru işareti koymuş, 7 demiş Faik Tuzacı. Aynur ablam 22 demiş. Meryem Kara 30 çift demiş. Ali Molla bak bu ağaç demiş, fotoğrafını yolla daha gelmedi. Mehmet Ahmet günaydın yayınlar Gürkan demiş, baş börekçim, baş yukacım, baş lahmacuncum. Evet, yaklaşan var ama tam sayıyı bilen yok. Çok yaklaşan var. Çiko adaşım hadi iyisin demiş. İstersen seni de yağlarım adaşından beraber. Ha? Almanya'da Çiko'la Güneristan Çiko'yu beraber yağlarım. Pardon 23 demiş Aynur ablam.

Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Demiş Gökhan Karali. Hey Gökhan, seni döverim. Dur bir sürü rakam yazıyor. Hey, var mısın sen ben? Seni Doğu City'in yetenek isteni ya. Bak çekeceğim sana engeli bak. O çınar ağacıdır 400 yıllık demiş Kut. Zitin ağacı be. Ali'nin dedesinin kızandığında ekmiş onu. Terlik patiklerle beraber toplam 18 demiş Leyla. Terlik patikleri saymadım. Evet. 25 çift demiş İsmail. Yaklaşan var. Ama tam sayıyı bilen yok.

5'ten fazlaysa git doktora görün demiş Sezer. Sezer'im şaka bir yana, zaten doktorluk bir durumum var. Ben de alışveriş hastalığı var. Ben uyurken alışveriş yapıyorum. Vallahi billahi bak. Bazıları uyur gezer, bazıları uyur gezer. Bazıları uyur alışveriş yapar benim gibi. Uyurken alışveriş yapıyorum. Yaklaşan kazansın demiş Kut. Sen yanından bile geçmedin. Sen niye yaklaşacaksın?

0: Fatma Mehmet 22 demiş. Leblebiciyi Senegam, senin sorun bahisle giriyor. Dikkat et, girmeyesin kotese demiş. Ne olmuş? Hüseyin abi, anlayamadım ben. Aynur abla. School.
1: Haydi be.
0: Ha bakalım bak kızanlar be. Haydi bakalım bak kızanlar be. Haydi.

Sondur'a çok teşekkür ederim. Sondur'un çok güzel daireleri var elinde sevgili dostlar. Sondur Halil, mimar mühendis. Sondur'u Gümüşçe'de herkes biliyor. Sondur yılların tecrübesiyle hizmet veriyor. Ve Sondur İdadiye İlkokulu yanı mahkeme binası yanının 6 katlı binada satılık 1+1 daireler ve 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında.

Küçük Hüsamettin mi dedi, kimdi o? Öksüz Yaşar mıydı nedir? O şarkıyı çalmam. Ne istersen söyle. Asmadan, asmadan, asmadan, asmadan. Yasin tam üstüne basmış. Yaşar. Botlarla beraber, botakilerle beraber 24 çift saydım. Ela ela kalimera olimera kirye gürkan kalisineya saku minomisi safta pulesoti de saku ela pame hamam pame hamam demiş Nurgül. Marise Nurgül sen dinler miydin? 28 demiş İsmet. Günaydın Gürkan Bey kardeşim, Çanakkale'den selamlar saygılar demiş Abdullah Erkan Bey abi. Evet. Tam 24 çift saydım. Eskilerim iyice bu köyde gidiklerim iki çift onları saymadım. Bir de tepoda mepoda atılık var, onları bilmiyorum zaten. Yani onları unuttum onları. O zaman Namuslu Cevri'yi çal demiş Yasin. Çalarım. Zeynep nasılsın Zeynep kardeşim? Dinliyor musun radyoyu Zeynep? Ayşe Şeyh günaydın 14 demiş. Yasin iyi alıştı bizim programa demiş Scoot. Ne yapsın? Yoka kolitozu ne yapsın? Gittim ama dönüşüm muhteşem olacak diye kolitozu. Ya Radyo Era'da programa başlayacağımış. Bütün Yunanistan geleneğine program yapacak Ert'te. Benden duymuş olmayın. Radyo Era'da program yapacağımış.

0: Sen niye öyle dedin bana be Sezer? Ha? Seni bana bak.
1: Fenerbaşı vurma vurma yani.
0: Beşten fazla ayakkabı varsa doktora git diyor. Sana sen. Ama ben tatile giderken 5 çift ayakkabı aldım. Bir çiftini giydim. Ötekilerini cabadan taşıdım. Bavulu doldurdum. Sonra kapadım bavulu. Ne manyakım ne salakım ben be. Ama tatile giderken ayakkabı ne alıyorsun? Akşamdan akşama giyeceksin. O da giyersen. Zaten Zakin Sos'ta Laganas'ta herkes körkütük. Yollarda kim kimin ayakkabısına kim kimin şeyine bakıyor.

koptuk, hamama götürmemiz lazım. Onun şimdi iyi yıkanması lazım demiş Yasin. Neden? Niye iyi yıkanması lazım onun? Ne kızıyorsun? Zaten doktorluksun diyor Faik. Doktorum ol, hastan olayım Faik. Faik, hastan olayım, doktorum ol.

Duymadım, ne dedin? Radyo Era'yı açtım diyor Sezer. Senin o sakallarını var ya, teker teker yolarım cımbızla. Ağda yaparım senin her yerine. O zaman ben hastanelik olmuşum ablam, değil doktora demiş Aynur ablam. Kaç çift ayakkabım var Aynur abla? Kaç çift ayakkabım var?

çikolata çikita. En apamı iki tane dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri sevgili dostlarım. Çukur Kahve'nin karşısında tam köşeye Esat Orhan kapandı, yerini onlar açtı. Başarılar diyoruz. Cenaze hizmetleri ve malzemeleri deyince dost. Rosalind Butik. Avi elbiseler, kombinler, özel günler için özel kıyafetler. Çantalar, aksesuarlar, pantolon, gömlek çeşitleri. Tesettür giyim. Rosalind.

Instagram değil, Instagram adresi. Demokratipir'de Gümüşe Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde Espresso'nun yanında hizmetinizde. 52 çift ayakkabım var diyor Aynur ablam. Oh my god. Oh my god. Ne kadar bokser hakim var diye sormayın, onları sayamam. Geçen gün en sık kullandıklarımı üst çekmeceye koydum. Daha az kullandıklarımı alt çekmeceye koydum. Zor kapatırım çekmeceleri. Sadece bokserim var. Slip giymiyorum ben. Yapma ya. Ben de 3 ülkede toplasam çıkmaz o kadar demiş Dilek. 3 ülkede toplasan çıkmaz mı o kadar? Sen kimsin be? Sen nereden çıktın bu sabah? Ne dilensin sen be? North Holland, Amsterdam'dan, Hollanda'dan yazıyor. Aynur abla duya duya doğruyu yanlış yaz diye demiş Scott.

yaklaşanlara cevri iyi çalacağım. Çiko hiç rakam vermedi ama olsun. Çiko istedi mi akan sular duruyor. Cevri'yi çalacağım Çiko'ya. Yaklaştı o. 23.5 dedi. Ένα το δωρε. Ένα να χορέψουμε το δωρε.

Gökhan Kanali gene tilki kuyruğu koleksiyonu yaparmış. Say bakalım kaç tane var? Küçükten büyüğe doğru say. Ayakkabı sayılarını demiş Scoot. Bende yalan yok, isterse resim çekebilirim demiş Aynur ablam. Ha şimdi göreyim seni Scoot. Ela 4. Yufka deyince, yufkacı deyince Rıdvan Feyiz. Trakya yufka, mis gibi yufka, harika yufka. Rodopil'deki bütün bakkal ve marketlerde böreklik yufka. Vallahi bu yufkayla yapılan börekler harika oluyor. Yemin

Gürkan'dan oynayanlara şabın. Gürkan'dan dinleyicilerine şabın. Gürkan'dan dinleyicilerine şabın. Benim kuzen var, ismi Gürkan. 30-40 çift ayakkabısı vardır en az. Genç kızan ta kanı kaynıyor. Ta sana ne oluyor dayım demiş Sezer. Seni yalnız sevmeme başladım ben, dikkat et kendine. Heh. Uçarım sana vallahi billahi bak. Seni hadsiz seni. Seni çart diye ortadan ikiye ayırırım seni. Gürkan'la öyle oluyor. Gürkanlar hep genç kalıyor. Sen gel gör bakalım, beni yakından gör. Şişko patates. Ta 5 senelik fotoğraflarını koyuyorsun. Yeni fotoğraflarını koyamıyorsun. Düte böyle olmuşsun. Yağ tulumu olmuşsun. Yağ tulumu. Torda İngiltere'de domuz yiye yiye. İngiliz sosisi salamı seni ya. Yollasana yeni resmini. Yolla. 24 çift demiş Çiko bilmiş. Yaşa Çiko. Bak Çiko bildi bak. Tak üstüne bastı bak, 24 çift demiş. Yaşa İsmail, yaşa İsmail. Yok zararı, ne ama problemi. Uyan Çiko, sabah oldu, uyan. Uyan. Ay canım sıkılığa başladı. Bugün günlerde ne be? Eczaneye gitmem lazım bu akşam. D vitamini ısmarladım Timuçin'e. Bana dedi D vitamini ısmarlasana, seninkilerden K vitamini ısmarladım. Hediye yapacağım Timuçin'e. Başka ne alacağım ben eczaneden? Deli haplarım bitmiş, onlardan almam lazım. Başka ne alacağım ben eczaneden?

Erdal. Erdal işime karışma. Edirne havasını çaldır, onu çaldır, bunu çaldır. Sana güzelce otur. Şey yapma demiyorum be. Pore filemu. Geçen gün son model bir Volvo'dan bir delikanlı indi önümde. Şık giyimli, pırlanta gibi bir genç. Bak dediler, bu Gürkan, şaşırdım kaldım diyor Nurettin. Hakikaten öyle mi? Senin önünden mi indim? Niye bana şey yapmadın? Gürkan'cım demedin. Gittiğim yere ışık saçıyorum anacığım. Gittiğim yere ışık saçıyorum. He, limiti bulduk demek. Her şeye laf at, ayakkabılığımı laf etme demiş Sezer. Aman aman aman. Herkese yakından gösterme kendini demiş Faik. Niye be? Allah aşkına elinizi şeyinize, vicdanınıza koyun da söyleyin. Yakından fotoğraflardakinden çok daha genç, çok daha yakışıklı değil miyim? He? Söyleyin be. Yaşın kadar ayakkabı sayın vardır ama yine de giyecek hiçbir şeyim yok dersin. Dinliyorum, dinliyorum. Hem de

Erkekler ve bayanlar bölümü, bayanlar bölümü sabah 9 akşam 9, erkekler bölümü sabah 8 gece 10, gece 24'e kadar açık. Niye erkeklere böyle bir acılık yapıyorlar? Saray Hamam, Osmanlı Hamamı, Selimiye Cami arkasında Bay Bayan bölümleriyle hizmette. Sokullu Hamamı, Mimar Sinan'ın eseri, Bay Bayan bölümleriyle hizmetinizde. 3 şerefli cami karşısında. Kese köpük masajı, yağ masajı, tuz masajı, kil masajı, kahve masajı, bal masajı. Onca balı ziyan mı ediyorlar be Nurgül? Ama ayıp günah diye bir şey var. İnsanın vücudundan bal sürülür mü? Hamam grup organizasyonları, gelin hamamı organizasyonu, damat hamamı organizasyonu. Haftanın 7 günü hizmet. Otelden hamama taksi servisi. Hamama gel, hamamı da şamama. Edirne yolcusu kalmasın demiş Gürdal. Bas Mercedes'in gazına, yaşa Gürdal. Hamama git, fotoğraf at. Akşama gel, bizim sokağa lambalar yanmış, ışığını ver demiş Faik Tuzacı. Günaydın Gürkan abi, iyi yayınlar diyorum. Nasılsın, sabah yazamadım. Tabii sözlüğüm var. Cuma ve cumartesi boşuz. Sana da uyarsa çıkabiliriz demiş Nihat. Ama Nihat demişim Hakan. Bu hafta biraz yoğunum ama konuşuruz. Nereye götüreceğiniz beni İskeçe'de? Kuru kahveci Nihat. Kuru kahve. Kuru yemiş. Kendi tayinlerini kendileri üretiyorlar. 48 yıllık tecrübe. Seçim bakkal ve marketlerde ve şapçıda. Eftiki Bankası'nın yanında. Hizmetinizde. Bakım evi düşünür müsünüz Sayın Gürkan? Akranlarınızla hoş sohbet eder.

Akranlarınızla hoş sohbet ederek keyifli vakit geçirirsiniz. Tombala oynarsınız demiş Sezer. Birinci çinko, ikinci çinko, üçüncü çinko tombala. Dördüncü çinko tombala. Eskiden yılbaşında oynardık, çok tombala oynardık. Evet. Evet. Her yaşın kendine göre bir güzelliği ve özelliği var. Hakikaten öyle. Tabii gençlik gibisi yok. Allah'a şükür şu ana kadar hiçbir sağlık problemi olmadı. Hiçbir yani kendimi genç gibi hissetmediğim bir zaman olmadı. Tabii insanın bazen şeyi oluyor. Bazen depresyona giriyorsunuz. Depresyona girdiğim dönemler ve hiç böyle evden çıkmak istemediğim dönemler falan olmuştur. Hepiniz olmuştur değil mi? Ya ben de çok çok gireyim depresyona. Ayın 15'i geldim, param bitirim bitti mi depresyondayım. Ondan sonra Fikret abi geliyor, azıcık para ver yap, kaporu depresyondan çıkıyor. Ama gidince görürsün deme, çok merak ettiğimiz gecede nereye götüreceğiniz beni? Palyapoli'ye götürmeyesin sakın, orasını biliyorum. Orası gurme yer, avuç içi kadar yemek geliyor koca gidip tabakta. Çok sıra oluyor oraya Hakan. Sakın beni Palyapoli'ye götürmeyin. Sen de. Ben öyle sosyetik yerlere göre değilim. Geçen de oraya gittim. Mantarlı pilav, risotto ısmarladım. De bu kadar tabakta. 30 santim tabakta. Tabağın orta yerine çukurcuk açmışlar. Avuç içi kadar. Koymuşlar bir avuç. bir avuç pilav koymuşlar. Allah'ım dedim, Allah'ım dedim sen.

Sadece şimdiye kadar 5 kilo taş döktüm, başka bir şeyin yok demiş Gökhan Karal. Ha pardon, var. Var ama onlar ciddi şeyler değil. Şimdiye kadar en azından 4-5 defa taş düşürmüşümdür. Çok ağrı yapıyor böbrek taşı. Bir de bağırsaklarımda şey var. Divertikül var. Kesecikler var. Onlar bazen iltihaplandığı zaman çok ağrı yapıyor. Antibiyotik almam gerekiyor. Onun dışında maşallah turp gibiyim maşallah.

Neden re prostat sağlık sorunu sayılmıyor mu demiş Faik. Ne var benim prostatımda? Ceviz kadar, fındık kadar benim prostatım. Doktor arıyor arıyor bulamıyor. Yarım saat aradı geçen de prostatımı bulmak için. Vay ne küçük prostatım var, vay ne küçük prostatım var dedi.

Fahir gene doktora gitmiş. Doktor prostat aramış aramış bulamamış. Senin demiş o bölgendeki her şey küçük demiş. Prostatı gene yokmuş. Doğuştan ne yapacaksın? Her şey doğuştan.

0: Evet.
1: Naçit abi, ben benim. Ben bensem, sen sen misin? Abi ben Gerdek'teyim. Yok, Erdek'te değil, Gerdek'teyim. Ha, ne yapacağım şimdi? O işi yapacak mıyım abi? Ay çok heyecanlıyım. Ay sen bana öğrettin ama ben onu unuttum ayol. Ay keşke bir deftere yazsaydım. Okur okur ona göre yapardım. Vallahi arıyorum. Arıyorum, bir şey bulamıyorum, çekerim. Vallahi içeri kaçtı. Radyo anteni gibi içeri gitti. Aa, sen baştan söyleseydin ben bunu burnuna bir ip bağlardım abi. Aa, tam lazım olduğu akşam alet yok, görüyor musun? Keşke bir yerden bir emanet alet bulsaydık.
0: Sen gel güzelim, tuttum nefesimi Faik. Benden de herkese şava demiş Yasin.

Gürkan, Gürkan, uğruna şarkılar yapılıyor Gürkan. Nasıl kıskanmasınlar seni Gürkan? Nazar değmesin, çok iyi anlaşıyorsunuz Ayka abimle demiş. Latif, Allah nazarlardan saklasın, nazarlardan korusun.

Ekmekle pilav mı yenir be? Savaşta mıyız, kıtlık mı var demiş Sezer. Ben her şeyi ekmekle yiyeyim, her şeyi. Vay Sezer'cim bak bu söylediğim doğru. Sen sever misin bilmem, tayin helvası olacak. Yanında süt olacak, bir de ekmek. Vay yemelere doyamam onu. Kilo alma problemi olmasa vallahi bir oturuşta bir kilo helva yerim, yemin ederim sana. Abicim bayılıyorum. Dünyanın hiçbir tatlısı, hiçbir pastası, hiçbir şeyi bu kadar güzel gelmez bana. Tayin helvası, ekmek, taze ekmek olacak sıcak. Beyaz ekmek, Elif duymasın. Bir de süt, soğuk süt. Aman bayılırım bu karışıma, çok acayip oluyor. Bir de size daha önce de söyledim, hayatımda böyle unutamadığım lezzetler vardır. Bodrum'da Karadenizler diye bir fırın var, halen var. Bodrum'a gittiğinizde o kalenin olduğu yerden Bodrum'un içine doğru ilerliyorsunuz. Yani sağlı sollu orası, işte o Bardar Sokağı biraz daha ileride, Bardar Sokağı deniyor oraya. O sokağa girdiğinizde caminin oradan bir 100 metre sonra falan solda Karadenizler fırını var. O fırında Drop Pastanesi, Kalfa Pastanesi, size sesleniyorum. Nasıl yapıyorlar onu bilmiyorum. Tayinli çörek yapıyorlar. Ya aslında tayin şeker mi var içinde, tayin bal mı var? Ama bir yapıyorlar ama. Abicim onun da tadını hiç doyamıyorum. Çok güzel yapıyorlar onu da. Ya her yerde yedim ama o Bodrum'daki o fırının yaptığı bambaşka bir şey. Allah billah. Genelde ben tayini seviyorum herhalde. Faik fotoğraf bekleyeyim. Yaşın kadar sen her şeyde kulüp bulmasana po demiş Nurgül. Ölüye canım, kadınlar hamamı neden 9'da açılıyor 9'da kapanıyor da neden erkeklerin hamamı 8'de açılıyor 12'de kapanıyor?

Of, ben de severim tayini çöreği diyor Gülsüm ablam. Vallahi bayılırım. Hele Bodrum'da yapılan bambaşka. Allah doyursun, bu ne ya? Sen sadece yemeği düşünüyorsun demiş Recep. Söz bakayım ben. Yeni gelenler çok fazla konuşmasın ha, şimdi gelenler. Aman. Ne haber siz? Köyden geldiniz, bağdakini, şeyden geldiniz, şeydekini kovuyorsunuz be. He?

Çorup gibisin, turp gibisin, çikita muz gibisin, buz gibisin Gürkan. Boş zeytinyağı tenekesi gibisin Gürkan. Tın tın tın tın tın tın tın tın Gürkan. Çok manyaksın Gürkan. Sali arkasından Gürkan Ayşaba, Gürkan'dan Sali arkasından Ayşaba. Çok teşekkür ederim. Beni daha yüz yüze görmeden sevdiniz. Yıllar önce bu şarkıları yaptınız. Çok teşekkür ederim. Size ne kadar teşekkür etsek. Bizi bu kadar sevdiğiniz için, bu kadar saydığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum sevgili dostlarım. Ah be Gürkan, ah be Gürkan. Önümde açıldı bir sürü dükkan. Agora Plus'lara gelin. Agora Plus'lara gidin. Agora Plus'larda yarım çanarın karşısında sevgili dostlar. Pirinç, Seres pirinci, Carolina A kalite. 1,5 euro kilosu. İnanılmaz değil mi? Vallahi inanılmaz. Hakikaten öyle. Knorr, 24 tane bulyon, 3,30. Alevri, un, 25 kilogram, 12,99. Always krem. Melisa makarna 6 ve 10 numara. 75 letta. Agora Plus'ta. Yarım Çınar'ın karşısında sevgili dostlar. Hadi be, nefesim tuta tuta bir hal oldu. Ah be Lilan, ah be Gürkan abisi var. Ah be Çikon'un Gürkan abisi var. Ah be Çikon'un Gürkan abisi var.

0: Gürkan.
1: Makinesi bozulmuş, Tolga'nın onu yapıyor demiş Tanju. Ha. Ah be. Kolay gelsin. Bozmayın makinenizi. Sayende oldu bir sürü. Düğün dernekte kendini anons yaptıran, şarkı söyleten Gürkan. Bir atla noktalar iki Gürkan Nesinoğlu demiş Sezer. Kendi aramızdan ne ödedin bu şarkı için? Ne kadar para verdin demiş Faik. Bu şarkıyı 2015'te yapmışlar bana. Radyo City'de yeni başladığım yıllar, 2014'te başladım. Beni o kadar çok sevdiniz, o kadar çok benimsediniz ki, şaka bir yana hepinize çok teşekkür ederim. Ve o zaman inanın bu orkestranın hiçbir elemanını yakından görmemiştim. Hiçbir elemanını tanımıyordum. Demek ki yüreğinize dokunduk. Demek ki size biraz olsun neşe verebildik. Fark yaratabildik ki benim adıma şarkılar bile yaptınız. Özellikle Salih abim emekli oldu. Cevriye'nin yaratıcısıdır orospu Cevriye'yi. Bize sevdiren isimdir. Ve tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Şimdi beni bu Cevriye için müftiye de şikayet ettiler. Şunu yaptılar, bunu yaptılar. Yani bizi radyodan silmek için elinden geleni ardına koymuyorlar. Halen de görüyorsunuz laf ediyorlar. Fakat halk istedikten, halk benimsedikten sonra biraz zordur. Şunu söyleyeceğim, bak çok önemli bir şey bu. Batı Trakya'da solistik yapan birçok insan var. Şarkı söyleyen, Batı Trakya'da radyoculuk yapan birçok insan var. Fakat Salih abinin yeri, Salih abi emekli oldu. Salih abinin yeri bir başkadır. Salih abi şöyle bir devrim yapmıştır Gümüşhane'de. Salih abi orospu Cevriye'yi düğünlerde söyler ve hiç kimse de Salih abiyi Cevriye yüzünden yanlış anlamadı, algılamadı. Çoluk çocuk, kadın erkek, herkes Salih abinin söylediği bu Cevriye şarkısında oynadı. Salih abiden başka da hiç kimse söylemeye cesaret edemedi. Radyocular arasında da benden başka hiç kimse bu şarkıyı canlı yayında çalmadı, çalamadı. Biz de bu cesareti gösterdik. Siz de bunu kabul ettiniz. Bizi böyle benimsediğiniz için, bizi böyle sevdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bir teşekkür etmek gerekirse Halit abiye de çok teşekkür ediyorum. Yayınlarıma hiç karışmadığı için, müdahalede bulunmadığı için. Zaman zaman zaten ilk eleştiriler kendisine geliyor. İşte onu niye öyle konuşturuyorsun falandır filandır. Çünkü bizi sevmeyenler de var, sevenler olduğu kadar. Halit abinin de verdiği bir cevap ver. Halk öyle seviyor, öyle istiyor. Önemli olan çoğunluktur. Sizi seven, zaten herkesin sevmesi diye bir şey olamaz. Sevenlere de, sevmeyenlere de selamlarımızı gönderelim. Biz böyle başladık programlara. Bu şekilde başladık. Bu şekilde de devam edeceğiz inşallah. Ömrümüz baki oldu. Frekansımız açık olduğu müddetçe sevgili dostlar. O yüzden Salih abi de Gümüşhane'de devrim yaratmış bir isimdir birçok konuda. Ve çok hazır şeydir, hazır cevap derler bazı insanlara. Anında şarkı yazar. Söylerken şarkı yazar, şaşar kalırsınız. Hakikaten öyle. Mesela biz bir gece toplanmıştık Salih abiyle bundan 5-6 yıl önce. Abicim orada tak tak benim adıma yine şarkılar yazdı böyle. Tak tak. Bu büyük bir yetenek. Vallahi benim makinem süper gıcır gıcır çalışıyor. Sabahtan beri oturuyorum demiş Tanju. Ama zaten senin çalıştığını görmedi bebeğim Tanju. Abarttım, sen hep oturuyorsun ha. Ben mi? Ben aslen Haskova'dan Türkiye'ye göçmüş. Zamanla Amsterdam'a taşınmış. Dilek, yaz mevsimi sizin oralara denizde geliyorum. Radyoyu da oradan biliyorum diyor. Dilek Hanım, Instagram'ınız, Facebook'unuz yok mu? Sizi oradan da görelim. Yani böyle görmeden mesaj attığından biraz tuhaf oluyor. Kimsiniz, in misiniz, cin misiniz, yaşınız, başınız nedir? Kırmızı kurdele Gürkan. Adam veda konuşması yapıyor. Neye elimizi atsak kuruyup kalıyor maşallah, kalıyor maşallah demiş Sezer. Niye veda konuşması yapayım? Hangi adam Sezer? Sezer, sen bana niye Manya'ya gidiyorsun be kardeşim? Ha? Manya'ya gitmek ne demek biliyor musun? Sen bana niye Manya'ya gidiyorsun be? Ha be? Bu Haşim'den gelenler niye böyle yapıyor be? Allah Allah. Ah. Ay fenalar sen bırak.

Ne yapacağım ben erkeklerin içinde hamamda ben? Holdur holdur holdur holdur bir sürü adam kıllı mıllı. Allah'ım yarabbim. Ha, kıllı mıllı göbekli göbekli ne yapacağım orada ben? Salih abi bana da yazsın şarkı demiş Chico. Ah be Chico, ah be Chico. Kim o Haskova'dan Dilek selamlar olsun demiş Recep. Ne bileyim. Aklımı çalıştırayım ben Gürkan abi. Ayaklarımı yine antrenmandan sonra çalıştırayım demiş Tanju. Hadi gençler. Engelli hepsini. Zaten topu topu gelen 5 kişi geldi diyor Gökhan. Ay. Ay. Haskova deyince içim cız ediyor diyor Recep Bacanak.

Haşim de senden ötürü programı bıraktı Sezer. Attın Sezer'in Haşim'in programına elini. Ah canım diyor Gürdal. Ne oldu be Gürdal'ım? Ay azıcık kanepeye yatacağım, benim dinlensin, dinleyin şarkıları.

Gürkan abi telefonda konuşuyordum, duymadım. Ne fotoğraf istemişsin Faik abiden? Gel buraya bak, çirkin ördek yavrusu foto çekesin, çekesin diyor bana. Bana bir çirkin ördek yavrusu dememişti, onu da söyledi ya. Bırak hınzırın adamı demişler. Git bakalım, ne fotoğraf çektirecek sana? Git bakalım. Çirkin ördek yavruları büyüyünce çok güzel oluyor yalnız. Çikolata şarkı yapmışlar, haberi yok herhalde demiş Oktay Lütfü. Dışı Ego Şaşarsan Derilami Çiko. Nasıl Çiko? Çikolata şarkı mı yapmışlar? Çiko mu diyor şarkıda? Çiko, Çiko, Çiko, Çiko. İçimden geldi canım demek demiş Gürdal. Yaşa be. Yaşa be Gürdal'ım be. Helal efile bu refile. Bundan sonra beni dinleyeceksin değil mi? Heh, doktorun da dinle, beni de dinle. Ha bakalım. Seni istilaki yapacağız. İstilaki yapacağız seni.

Hayır, bir şey oldu. Nasıl olduğunu anlayamadım. Trendyol'dan bir tane 17.86'lık bir ürün aldım. Tamam mı? Trendyol'dan. Şimdi Trendyol 3 paket göndermiş bana. Ama kartımdan sadece 17.86 tutulmuş. Boxlama gelecek. Boxlama uygulamasına, uygulamasına bakıyorum. 3 ayrı sipariş görünüyor. Acaba 2 tanesi bomba olmasın? Nedir bu? Vallahi bak çok merak ediyorum. Bu nedir kardeşim? 17.86 tutulmuş, tamam. Niye 3 paket geliyor? Onu ya, ilk defa böyle bir şey oluyor.

Git bakalım Apoti abi. Latif. Çikolata Chiquita. Çikolata Chiquita. Ah, Chico sana şarkı. Çikolata Chiquita. Versinler. Sevenleri sevdi.

Chocolata chiquita, chocolata chiquita. Hop trezup treciko. Zastor bre kako imetam. Benden de selam olsun Recep kardeşime. Ben sosyal medya kullanmıyorum. 58 yaşındayım demiş Dilek abla. Zastor bre kako imetam. Zastor

0: Zastobre kako ima tam, ne demek Bulgarca?
1: Bir saniye bakıyorum.
0: Yarına kadar bakacaksın mı? Yarına kadar bekleyeceğim. Ne demek? Ne oldu be? Ne oldu be Hıdır? Hıdır kafayı yedi.
1: Ya ne kadar vereceksin Türkçe'de ne kadar para vereceksin demek. Bunu Bulgarca söylemek istersen kol kuşte da deş denir.

0: da bayılana limon. Bunu Bulgarca söyleyelim hadi.
1: Tamam, çeviriyorum. Şöyle olabilir. Na edinia gazirano, na drugia limon. Tekerleme gibi istersen de aynı şekilde tekrar edebiliriz.
0: Yap bakalım.
1: Na edinia gazirano, na drugia limon. Na edinia gazirano, na drugia limon. Hadi bakalım. Şimdi dinleyiciler de dilini dolaştırsın.
0: Japonca söyle.
1: Tamam, Japonca'ya çeviriyorum. Bir saniye. Japonca'da şöyle söylenebilir. Birine gazoz, diğerine limon. İki kez hızlıca tekrarlarsam Japonlar bile şaşırabilir. Hadi, yılana gazozu da Japonya'ya uçurmuş olduk.
0: Hadi, Japonca söylesene.
1: Hitori ni wa soda, mo hitori ni wa lemon. Hitori ni wa soda, mo hitori ni wa lemon. Hadi, şimdi Japonya hattındayız.
0: Toyota Yohannes'iz. Aba bugün Toyota'yı unuttum ha ben. Ben bugün listeye Toyota'yı yazmamışım ha. Ha yok zararı. Bir gün söylemesek ne olur. Toyota Yohannes'iz. Made in Japan. Japonya deyince aklıma Toyota geldi. Ay Toyota'nın krikosundan dövecek beni. Toyota. Ay sen dünyanın parasını veriyorsun sana diyecek Toyota. Krikosundan kovalayacaklar Toyota'nın beni. Bu gerizekalı fişini çeksene demiş Mike. O kendi kendine zaten yiyecek kafayı benden. Çikolata çikita. Çikolata çikita. Çikolata çikita.
2: Karısına.
0: Toyota Yaris Gümüşü'nün en iyi ödül almış Toyota bayi. Toyota Corolla. Yaris Corolla Cross. Yaris Cross. RAV4. Pop pop pop pop pop pop pop pop pop. Yohannes patron bana dedi. Sana dedi RAV4 yakışır dedi. Ödeme kolaylığı yapacaksın mı? Azıcık indirim yapacaksın mı dedi. Ne istersen yaparız dedi. Sen dedi Patrakya'nın starısın dedi. Tiramisu bizi dedi. Tiramisu havalandır bizi dedi. Havalandır dedi tiramisu drop pastanesinde. Sütü tattılar drop pastanesinde. Soğuk baklava drop pastanesinde. Ben bu soğukta üşüyüm. Isıtıp da yiyorum soğuk şeyi. Ama soğuk baklavayı. Siz normal ısıtmadan yiyin sütlü baklava. Tatlılar, tuzlular. Drop pastanesinin lezzetini deneyin. Künefe sevenler. Künefe neba diyenler. Gidin deneyin bak. Çok beğeneceksiniz. Künefe. DJ Goja Jason Derulo Melody Michiko.

Bana göt. Ya Nedis Volvo gibi sonra serviste demesin Binevro tuttu diyor Alimoğlu'na. Canım Toyota'nın servisi ne zaman Binevro tuttu ya be? Ha? Ya Chico kaç para diyorsun sen servis Ali? Chico Lata Chiquita. Ella Chico sana şarkı yaptırdım. Humme humme Chico. Klibi bir görsen Chico. Anam klibe. Sakın şeyle beraber bakma klibe. Fethiye'yle beraber sakın. Chico çok feda klip. Hep zenci kızlar popolarını sallıyorlar hep. Vay vay vay zenci bolluğuna, vay zenci bolluğuna. Nereden gelmiş bu kadar zenci buna? Mona Lisa. Tuzcuköy'de. Girişinde. Eczanenin yanında Mona Lisa. 2000'e yakın gelinlik havada bulutlandı. Yağacak mı ne, çok acayip oldu Mona Lisa. Mona Lisa sevgili dostlarım. Hatice abla ve ekibi. Canlı çiçeklerle süsleme mi dediniz? Gelin araba süslemesi. Gelin yolu süslemesi. Gelin masa süslemesi. Mona Lisa. Mona Lisa. Niye gülüyorsun vatan yüzünden be? Öf yarabbim yarabbim. Rosalin, Gamze, abi elbiseler, kombinler, özel günler için özel elbiseler, gerekli ceket, takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri, tesettür giyim, rosalin.butik.com adını, Demokrit 1'de Gümüşhane'de, Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde, Espresyonist'in yanında Rosalin var. Bobby Can Belfay, na na na na na, San Siro ile saçlarınız... Doğal renginde kalsın. Saçım beyazladı, sakalım beyazladı demeyin. San Siro'nun soft toplası var. Hem erkekler hem bayanlar için. O köpürtün, saçınıza koyun, sürün, köpürtün, 10 dakika bekleyin, yıkayın, çıkın, bu kadar, bitti. San Siro soft toplas. Taklitlerinden sakının. San Siro'nun satış noktalarında, seçkin bakkal ve marketlerde. Kuru kahveci Nihat. 48 yıllık tecrübe. Kuru kahvede Nihat farkını sizler de yaşayın sevgili dostlarım. Kuru Kahveci Nihat'a çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Kuru kahvenin adı tadı, 48 yıllık tecrübe, kendi tayinlerini kendi üretiyorlar. Şapçı'da, Etki Bankası'nın bitişinde ve seçkin satış noktalarında ve Deva için, Deva Danışmanlık Bürosu, otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, araç açma kapama işlemleri, özel elektrik sigortaları, anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, Kiel gibi devlet destek yardımlara başvurular yapılıyor, araç devir işlemleri de yapılıyor. Papa Dima 37 Şapçı Espresyonist'in yanında sevgili dostlar. SPS Consulting and Rent-A-Car, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, tekne operatör ruhsatı yenileme, papaki alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, devlet harç bulu, para bulu basım ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı. Sevgili dostlarım, Sinan SBS Sobacı Çarşı Eski Niko Market'in aralığında profesyonel sürücüler için Sinan'da takograf da bulabilirsiniz. Elektronik takograf. Sen neredesin de hava bulutlanmış, gözüne perde inmesin diyor Faik. Vallahi bile hava bulutlu. Puslu muslu puslu sistem hava. Ne perde incelmiş gözüme? İsteyen Tanju'ya sorun isterseniz, Chico'ya Miko'ya sorun. Geçedikleri sorun ya, vallahi bile bulutlu. Life is life. Apa pompi canım galiba eve. Lambada, makarana, makarena lambada.

Çok sevdiğim bir Madonna şarkısı çalacağım size. Hiç eskimeyen bir Madonna şarkısı gelecek. Hangisi olduğunu bilene bravo diyeceğim.

pom pom, like a prayer Madonna demiş Erdal Bayram, bilemedin mi? Hangi teneke daha iyi ses çıkarıyor, bizi aydınlatsın o kişi demiş Nida. Yollayalım o kişiye. Hangi zeytinyağı tenekesi daha iyi ses çıkarıyor bakalım. Ekseretiko Parsenio Eleolado sarı teneke. Eleolado Messini yaz. Sarı olan daha iyi çıkarıyor. O Ekseretiko Parsenio çünkü. Karaköy balı demişsin bak Gürkan.

Abi pazar günü yayın yapacağını nasıl olsa pazartesi tatil sana demiş Cüneyt Osuruk gibi laf ediyesin. La Isla Bonita demiş Sezer. Doğru bilmiş. Life is life. Heh, bak sonradan gelmeler biliye. Yuh size. Allah sizi bildiği gibi yapsın bre. Heh bre size. Tüh size verdim emeklere yazık. Onlar çizelidir. Gürkan Nesnoğlu'nu kaç kere söyledim bu şarkıyı çok seviyorum. Bu şarkı benim favori şarkım. Sahilde yazın bu şarkı çıktığında ölüyorum bayılıyorum diye kaç kere söyledim. Heh, bir kulağınızdan giriyor bir kulağınızdan çıkıyor bak. Bak. Bak Sezer bildi. Hıh size bre. Hem de bir atışta vurmuş hem de. Vallahi emeklerime yazık. Elinize yüzünüze gözünüze dursun. Ataşım hadi iyisin tatlı rüyalar demiş Çiko. Almanya'da Çiko bizim Çiko'ya demiş.

sonradan gelme ayıp oluyor demiş. E sonradan geldi ne? Sandra Maria Magdalena iyi göndermiş. Ödül olarak bunu istiyorum demiş yarın inşallah. Çünkü Türkçe şarkılarla kapatıyorum her zaman adettendir. Ve hareketli şarkılarla kapatıyorum her zaman adettendir. Son şarkıyla program kapattım hiç görülmemiş, görülmemiştir adettendir. Yıl başındaki sizin eğlenceyi olabilir erkeklere de hediye ama pardon onu aktardık hamam keyfine. Ah. Annem ne yemiyor ki yaptı acaba? Nasıl da karnım acıktı? Bugünlerden perşembe mi? Perşembe. Oh. Kuru bir bravo olur mu? Ödüllendirmen lazım demiş Seher. Köpek mi canım o ödüllendireyim? İyi bir şey yaptığında köpeğe bir parça bir şey veriyorsunuz ya ödül maması. Köpek

Kapayın gözlerinizi, sakın seyretmeyin klibi. İki tane erkek burada şey yapıyor. Vay vay vay vay vay vay vay vay. Kapayın gözlerinizi, seyretmeyin klibi. Oynuyorlar erkek. Hani ayıp şeyler yapıyorlar. Dün Ali benden sonra yayında yoktu. Bugün günlerden de Perşembe. Ha, dün yoktu çünkü Halit abinin programı vardı. Çok özür dilerim. Benim radyomda benden sonra kim program var onu bilmiyorum. Oh oh oh. Bugün Ali sizlerle birlikte olacak. Halil'imden sonra küçük bir reklam arası. Küçük bir reklam arasından sonra Ali sizlerle birlikte olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sözcüyle ihsan ettiysek affola diyorum. Yarın sabah saat 8 az geçe tekrar birlikte olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας εδώ και 20 χρόνια. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά, αναβαθμίζοντας τον τεχνικό έλεγχο στην Κομωτινή με γραμμή ελέγχου επιβατικών, δικύκλων και βαρέων οχημάτων. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου κτέο. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. Για επιβατικά, δίκυκλα, βαρέα οχήματα και οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων ADR. Με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ανοιχτά και το Σάββατο. 20 χρόνια εμπειρίας στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. 5 χιλιόμετρο Κομωτινής Ιάσμου. Τηλέφωνο 25310 27000.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesi.

İşte efendim Batı 2'nin ilk özel radyosum. Radyo Stel 100.6 frekansından tüm herkesleri sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 5 dakika geçiyor. Perşembe gününde de 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor Gürkan'ın ardından. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketli başlayacağız, slow bitireceğiz. Formatımız öyle. Şimdi hareketlerin içine slow da şarkılar da giriyoruz istek olduğu zaman.

Başlamadan önce sponsorlarımızın aktararak başlayalım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozköy Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere. Balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat danışmak için, sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Ev tesisatçısı Alaytin, yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisat işleri uzun yıllara dayanan tecrübe ile yapılır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilir, güneş enerjisi takılır, doğalgaz bağlantısı yapılır, profesyonel ve güvenilir işçilik. Ev tesisatçısı Alaytin, her saat ulaşabileceğiniz telefon numarası 697-724-1479 nolu telefondan ev tesisatçısı Alaytin'e ulaşabilirsiniz. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin'i. Çay üstünde anakul yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanız için gerekli olan aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme. Arabanızın eski koltuk kılıflarını değiştirme. Arabanızın farlarını temizleme. Multimedya ses sistemi. Denişimi takımı yapılır. Arabanızın camlarını füme takılır. Uzaktan açık kapıma monte edilir. Alarm sistemleri monte edilir. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde. Telefonu da 697-7740-096. Kiminden başlayacağız? Mehmet Erdem'den başlarız. Sarı Cizmeli Mehmet Ay'ı dinliyoruz. Radyo başlarında bizleri dinlemekte bulunan tüm stefemleri için geliyor şarkımız. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar dileyelim.

0: Yabani gör halim.
1: Mehmet Erdem'den başladık.
0: Ben sana
1: Sarı Cizmeli Mehmet Ağa'yı dinledik.
0: Yabani gör halimi.
1: Şimdi de Derya Uğul
0: ben sana
1: Yabani'yi dinliyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

Devamcı Rus'u Dilara'dan Dik Tak Tak Riki Tak'ı dinledik. Şimdi de Alenyem Dalveren. Yürü Anca Gidersen'i dinliyoruz.

Devam gerisi kısacık reklam aramızın ardından Serdar Ortaç, Tan Taşım benim gibi olmayacak. Yıl.

İsmail Yaka'dan dinledik. Şimdi de Ege'den devam ediyoruz. Delice bir sevdayı dinliyoruz.

Sinan Özen seslendirdi. Hepsine beni iyi dinledik. Şimdi de Zeynep'le devam ediyoruz. İnadı Bırak isimli şarkısı.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Ferrosum bilirsin.
2: Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας εδώ και 20 χρόνια. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά, αναβαθμίζοντας τον τεχνικό έλεγχο στην Κομωτινή με γραμμή ελέγχου επιβατικών, δικύκλων και βαρέων οχημάτων. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου κτέο. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. Για επιβατικά, δίκυκλα, βαρέα οχήματα και οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων ADR. Με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ανοιχτά και το Σάββατο. 20 χρόνια εμπειρίας στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. 5 χιλιόμετρο Κομωτινής Ιάσμου. Τηλέφωνο 25310 27000.
3: Kuşoğlu Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri: Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Saatlerimiz 2:05 geçiyor. İki reklamlarını dinledik. Devam ediyoruz. Mustafa Sandal, Ay'a Benzeri dinliyoruz. Ama önden önce sponsorlarımızı aktaralım. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme. Multimedya ses sistemi takımı değişimi yapılır. Arabanızın farları temizlenir. LED lambalar takılır. Arabanızın eski koltuk kılıfları değiştirilir. İster bez ister derim. Sizin tercihinize kalmış. Arabanızın camlarına füme takmam. Araba bataryalarım. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyorum. Telefonu 697-77-40-96. Diğer sponsorumuz alüminyum ustası Serkan. Yılların tecrübesiyle sizlere yıllardır Kozköy Mahallesi'nde hizmet veriyor. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat danışmak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuzdan ev tesisatçısı Alaytin. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme işleri. Yani tesisat işleri. Uzun yıllara dayanan tecrübeyle yapılır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilir. Doğalgaz bağlantısı yapılır. Güneş enerjisi takılır. Profesyonel ve güvenilir. güvenilir işçilik, ev tesisi açısı Alight'in. Evlerinize yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme işlerim ya da kanalifer sistemi monte edilmesi. A'dan Z'ye ev tesisi açısı Alight'in. Her saat ulaşabileceğiniz telefon 697-724-1479'dan telefondan ulaşabilirsiniz. Mustafa Sandal'ı dinliyoruz. Ay'a benzer.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Devam ediyoruz. Son yarım saatimiz diyelim. Git git yoluna. Cengiz Kurtoğlu'nu dinliyoruz. Logistis İsmail için gönderelim şarkıyı. Kolay gelsin diyelim.

0: ölüme.
1: Ümit Besen seslendirdi. Islak Mendil'i dinledik. Şimdi de Ferdi Tayfur. Aşkı Bana anlatmayı dinliyoruz.

Son şarkımız Coşkun Sabah'tan geliyor. Sen bambaşkasını dinliyoruz. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım, veda edelim. Eftes saçısım Alayt'ın yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisatım işleri uzun yıllara dayanan bir tecrübeyle yapılır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilir, güneş enerjisi takılır, doğalgaz bağlantısı yapılır. Profesyonel ve güvenilir işçilik Eftes saçısım Alayt'ın yeni ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisat işleri. Doğalgaz bağlantısı, yeraltı kanalifer sistemi, A'dan Z'ye ev tesisatı yapılmaktadır. Her saat ulaşabileceğiniz telefon numarası 697-724-1479 nolu telefondan ev tesisatçısı Alayt'ine ulaşabilirsiniz. Yıllardır Koskoyol Mahallesi'nde sizlere hizmet veren alüminyum ustasım Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerenize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine, evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir, fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Araba aksesuarcısım Kalfalı Metin çay üstünden okul yanında sizlere hizmet veriyor her gün. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Bizler sadece bir kısmını sayıyoruz. Arabanızın farları temizleme.

0: hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.
3: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
4: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
5: Kokluyor bakarat üzerimde, bebeler aç görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde, aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde, definit taş var küpesinde.
6: Ya he, herkes yaptı, bir sen eksiktin Ender.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Άβα 900 ml μόνο με 1,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik hem de

going on?

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
2: Tuncay Saran Show.
1: 8 Ekim'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Dünya Disleksi Farkındalık Günü'ymüş. Tüm disleksi hastası ya da disleksi birey mi demek gerekiyor bilmiyorum. Güzel günler dileyelim arkadaşlar. Konforlu bir yaşam sürsünler. Olabilecek en güzel şekilde umarız yaşamlarını devam ettiriyor olurlar. Hepiniz şovumuza hoş geldiniz. 8 Ekim'de Tuncay Saran Show başladı.

0: Sıcaklardan hoşlananlara güzel bir haberimiz var arkadaşlar. Pastırma sıcakları geliyormuş. Gözünüz aydın. Ben çok severim pastırma sıcaklarını. Pastırmayı da çok severim. Gerçi son zamanlarda alamıyoruz. Abi o fiyatlar ne ya? Bazen böyle diyorum ki 40 yılda bir dur lan kendimi ödüllendireyim 40 yılda bir pastırma yiyeceğiz diye. Acaba her sabah kahvaltıda pastırma yiyen var mı? Onlar nasıl insanlardır ya? Cevap veriyorum zengin. Kasım ayında yaklaşık 2 haftalık pastırma sıcakları bizleri bekliyormuş. Bilginiz olsun, ona göre yazdan kalma günler bizi bekliyormuş. İnşallah hadi bakalım tadını çıkarırız. Güzel oluyor bu pastırma sıcaklarını, ben seviyorum. Pastırma sıcaklarını yaşayalım. Yazla tamamen vedalaşma gibi olmuş oluyor. Yani son bir görüşme daha gibi olmuş oluyor yazla. Ondan sonra asıl soğuklara merhaba diyoruz.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Derin mermercinin yalısına vapur çarptı. Hiç böyle bir şey yaşamadım. Derin mermercinin Boğaz'daki tarihi yalısına yolcu vapuru çarptı. Gördünüz mü görüntüleri? Dehşet. Ya o kadar da korkunç değil. Cana gelmemiş diyelim. Eve bir şey olmamış. Abartılacak bir şey var mı emin değilim. Böyle çok büyük bir şey olmamış gibime geldi bana ama. Tabii hasar var. O hasarın onarılması lazım da. En azından eve bir şey olmamış, cana gelmemiş diyelim. Nasıl oluyor da gemiler böyle kazalar yapabiliyorlar şu teknoloji çağında? Kaptan görmüyor mu önünü? Navigasyon yok mu? Alarm yok mu? Uyarı sistemi yok mu? Çarpışma alarmı vesaire bir şey yok mu? Başka gemiler onları görüp de uyarmıyor mu? Ya gerçekten akıl alır gibi bir şey değil ya. Bu şu teknoloji çağında içinde kaptan olan bir geminin İstanbul Boğazı gibi bir yerde bir yalıya çarpmasını benim aklım almıyor yani. Düşsene bir de oturuyor olan insanlar evlerinde, gece 23.30'da olmuş bu olay bu arada. Yatmış da olabilirler yani. Ondan sonra bu arada orada yattıktan sonra mesela nasıl oluyor? Ses geliyor mu mesela? Dışarıdan sesler geliyor mu? İstanbul'un merkezindesin ya. Boğaz'da yalın var. Hiç böyle dışarılardan bir yerlerden ses geliyor mu? Gürültülü bir yer mi falan? Mesela yattın, uyumak üzeresin, bir bakıyorsun yalına gemi çarpıyor abi. Büyük bir gürültü, sarsıntı. Ya ne oluyor lan deyip aşağı inip bir bakıyorsun gemi çarpmış yalına. Yani yalının kenarına, o duvara, ne deniyorsa, iskele mi diyorlar, ne diyorlar, iskele mi denir bilmiyorum ki, hiç yalım olmadı. Yalısı olanlar nasıl insanlar ya? Mesela dışarıda arkadaşlarına buluştun ya da iş yerindesin falan filan. Yani ne bileyim, bir yerlerdesin. Ondan sonra eve gideceksin. Normalde mesela arkadaşlar görüşürüz ben eve kaçıyorum artık dersin ya mesela. Onlar şey mi diyor? Arkadaşlar görüşürüz ben artık yalıya kaçıyorum. Yalıya kaçmak.
1: Tuncay Saran Show.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες, μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Άβα 900 ml, μόνο με 1,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κουσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Alkollü ve ehliyetsiz yakalanmıştı. Blok 3'ün cezası belli oldu. Gerçek adı Hakan Aydın olan şarkıcı Blok 3 İstanbul Ataşehir'de ehliyetsiz ve alkollü şekilde araç kullanırken yakalanmıştı. Blok 3'ün cezası belli oldu. Belli değil miydi zaten? Sonradan belli olmuş. 23.437 lira ceza kesmiş. Blok 3 için ceza değil bu. Blok 3'e 23.000 değil 2.343.700 lira ceza kesilmeli. Tam rakamı da söylüyorum. 4 ay hapis cezası 12 bin liraya indirilmiş.
1: Abi işte bak, kişinin gelirine göre de mi acaba cezalar belirlense? Mesela atıyorum Blok 3 gibi bir isim. Adamın kim bilir kaç trilyonu var, tamam mı? Yani ultra zengin bir müzisyen, yani bu kadar popüler. Bu adama şu verdiğin cezalar asla caydırıcı değil. Zaten adam buna güvenerek, parasına güvenerek alkollü sokağa çıkma cesaretinde bulunabiliyor. Diyor ki lan kessinler cezayı, ne yapayım ya falan. Öderiz 23 bin lira. Sakız parası bile değil onun için. Hiçbir şey. Yani ehliyetine 6 ay el konulması da çok problem olmaz. En fazla ona birazcık canı sıkılır kendi araba kullanamayacak diye. Ama o da çok sorun olmaz. Şoförü vardır, bilmem ne vardır falan filan. Yani sözün özü şu. Acaba Blok 3 gibi isimlere böyle gerçekten de gelirine göre mi ceza uygulansa? Acaba? Çünkü yok. Yani bu caydırıcı olur mu sizce yani mesela Blok 3 için? Ehliyetine el konulması belki, bilmiyorum.

Arkadaşlar Android telefonumda bir yapay zeka uygulaması var. Bütünleşik kendi içinde Gemini ve çok kolay açılıyor. Bir tuşa basıyorsunuz, basılıyor ve sohbet edebiliyorsunuz, bir şey sorabiliyorsunuz falan filan. Böyle bir özelliği var ve yanlışlıkla ikide bir de açılıyor ve öyle anlarda açılıyor ki mesela parmağım bir yere değiyor. Tam nasıl açıldığından da hala emin değilim. Kullanmıyorum normalde ben onu yani. Sadece yanlışlıkla açılan bir şey sürekli. Mesela bulunduğum ortamda biriyle konuşuyorum ve o sırada da telefon elinde yanlışlıkla açmışım. Gemini'de kendisine soru sorduğumu zannediyor yani yapay zeka. Onunla konuştuğumu zannediyor, bir şey söylüyor bana. Onlara verdiği cevapların hepsi karşıma çıktı bir gün tesadüfen bakarken böyle bilgisayara. Allah'ım yarabbim bak neler var. Rastgele artık nerede kime dediysem şunu arkadaşlar şöyle bir şey mi duymuş. Biraz mı? Bir de sendeki fırından. Bunu duymuş. Biraz mı? Sendeki fırından diye bir şey duymuş. O da demiş ki bana, fırından yeni çıkmış, sıcacık ve tam kıvamında. Ondan sonra şunu söylemişim. Keşke orada olsaydım, tövbe tövbe demişim. Ne dediysem artık o da demiş ki, nerede olmak isterdiniz? Hayırdır, ters bir durum mu var? Ondan sonra bak, bir tane böyle anlamlı uzunca bir süre boyunca bir şey duymuş. Şunu demişim ben hanıma. Yemek yiyeceğimiz yere de 45 dakika kaldı. AVM'ye gidelim diyorum aşkım, orada yemek yiyelim. Sonra otelle aralarında çok yok. Hatta otel 48 dakika, AVM 45 dakika demişim. Tatilimizde denk gelmiş yani bu söylediğim şey. O da demiş ki bana, kendisine söylediğimi zannederek, harika bir fikir sevgilim. AVM'de güzel bir yemek yer, sonra rahatça otele geçeriz. Rotayı AVM'ye çeviriyorum demiş. Şey yok yani. Sen kimsin lan bana sevgili falan diyorsun. Hemen moda girmiş. Karakter olarak diye bir şeyimi yakalamış bir an artık. Yine söylüyorum ki ben ne dediysem, ne konuşuyorsak. Sadece bu kısmını duymuş. Karakter olarak. Bunu da soru olarak algılamış ve şöyle cevap vermiş. Dost canlısı, esnek ve dürüst bir asistanım. Bir kişilik analizim yapmak istersin yoksa yeni bir hikaye karakterimi kurguluyoruz?

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Bir devir kapandı. Messi'den bir gol, iki asistle veda. Lionel Messi milli takım formasını son kez giydi. Arjantin yıldız 21 yıllık döneme son noktayı koydu. Milli takıma veda eden Messi'nin silüeti gökyüzüne çizilmiş dronlarla.
1: Vay be.
0: Maçın 10. dakikasında maçı durdurup alkışlamışlar Messi'yi takım arkadaşları ve taraftarlar. Maç ortasında böyle bir şey yapmışlar. Ondan sonra bir de taraftarlara maske dağıtmışlar abi. Messi maskesi. Abi olaya bakar mısın? Nasıl bir futbolcusun sen ya? Dronlarla gökyüzüne yüzünün çizilmesi. Ya olaya bakar mısın abi? Taraftarlara masken dağıtılıyor ve gökyüzüne yüzün çiziliyor. Ne acayip bir olay değil mi? Çok efsane bir olay yani. Masal gibi. Neyse, güle güle Messi. Teknik direktör olup Türkiye'ye geliyormuş. Gelecekte bir gün. Düşünsene. Beşiktaş teknik direktörü Lionel Messi falan. Eski efsane futbolcu. Beşiktaş teknik direktörü Lionel Messi falan.

0: Ailece şöyle güzel bir Ege turu yaptık arkadaşlar. Bayağı bir gezdik. Beni çok yoran bir tatil oldu ama güzel, değişik bir deneyimdi. Önce İbriktepe'ye, köyümüze uğradık. Annemle babam bizi misafir ettiler, sağ olsunlar. Ondan sonra bir gece orada bu arada İpsala'ya gittik. İpsala'da Çeltik Festivali vardı arkadaşlar. O kadar kalabalıktı ki inanılmaz. Bütün Trakya İpsala'ya gelmiş adeta. Yani Hakan Altun'u bu kadar çok mu seviyordunuz bilmiyorum. Hakan Altun'muş şarkıcı. Zaten gecenin yarısı park yeri aramakla geçti. Bir de festival alanının dışındaki yollar tozlu, patika yollar, böyle asfalt falan dökülmemiş. O kadar yetiştirememişler herhalde. Bıraktık festival alanına gidene kadar tamamen toz kaplıydık artık. Festival alanında şöyleydi arkadaşlar. Bir sürü şey satılan bir ortam. Ortada gölet gibi küçük bir su var. Parklar var, kafeler var. İşte giyim, kuşam, işte ne ararsanız. Süs eşyaları, kozmetik, parfümler, çocuk oyuncakları, yiyecek içecek satan yerlere geliyorsun ondan sonra. Kokoreççiler, bir sürü sucukçular, köfte ekmekçiler, tavuk...
1: Radyo City sunar. Saat 18.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de doktorali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.
1: Ege turumuzu anlatıyordum arkadaşlar. Daha doğrusu anlatacaktım. Ege turumuz başlamadan önce annemle babamlara uğradık köye. Bir gece kaldık onlarda ve İpsala'da Çeltik Festivali vardı. Oraya uğradık, şöyle bir tur atalım dedik. Değişiklik olsun. Oradaki gözlemlerimi anlatmıştım az önce. Ondan sonra İpsala'da şöyle küçük bir şey başıma geldi arkadaşlar. Şimdi hanımı, çocukları ve annemi teyzemlere bıraktım. İpsala'da teyzemler var. Sonra dedim ben bir çarşıya gidiyorum. Eczaneye uğrayacaktım, alacağım bir iki şey vardı. Onun öncesinde de bir bakkala uğradım arkadaşlar. Bir limonlu soda çekti canım, tamam mı? Gittim aldım limonlu sodayı dolaptan. Bir tane teyze vardı kasada. Açayım mı dedi, uzattım. Açtı. Kartımı çıkardım cebimden. Ben artık hiç nakit kullanmıyorum arkadaşlar. İnanılmaz nadir, ya da öyle söyleyeyim. Nakit geçerli sadece dedi. Bende de nakit yok. Kaldım böyle, ne yapacağımı bilemedim yani. Soda da açılmış oldu o anda. Dedim birazdan ben size getirsem teyze, yani ben bilemedim hani, POS cihazı olmayan bir bakkal oralarda oluyormuş demek ki. Böyle kaldım, ondan sonra neyse dedim eczaneye de uğradıktan sonra döner arabadan alırım, birazcık vardı nakit. Neyse abi, eczaneye doğru giderken bir markete daha girdim. Ya canım böyle çikolata gibi bir şey çekti, tamam mı? Ve aklıma da şöyle bir şey geldi. Ya dedim bu çikolata ne kadar? 60 lira dedi. Ya dedim sizden bir şey rica edebilir miyim? Ben dedim size QR'la 100 lira göndereyim, fazla para vermiyoruz abi dedi. Hemen böyle direkt anladı yani ne istediği. Ama söyleyiş şekli doğru değildi bu arada. Böyle birazcık ağzıma tıkar gibi söyledi. Fazla para vermiyoruz abi. Ya dedim bir dakika, yani ben fazla para istemiyorum ki dedim yani. Ne dedi? İşte 100 lira vereyim ben size. 60 liraya çikolata, ben 100 lira vereyim. Siz bana 40 lira nakit geri ödemesini yapın. Yani olmaz dedi. Sağlık olsun dedim, tamam teşekkürler. Çıktım, başka bir yere sordum bunu. Abi dedi yapamam, kusura bakma, yasal değil. Niye bu kadar zor arkadaşlar? Gerçekten yasal olmayabilir mi bu? Ya bu niye yasal olmayabilir? Bu niye yasak? Ne alaka yani? Bilmiyorum, vardır belki bir mantığı ama saygı da duyuyorum ayrıca. Ama yani mantığım el vermiyor neden yasak diye. Çünkü sen bana veriyorsun, ben sana veriyorum. Bir hani ben sana fazladan bir şey vermiyorum, sen bana fazladan bir şey vermiyorsun. Bir değiş tokuş. Ya küçücük bir para bir de. Neden korkuyorsun bu kadar? Ama neyse ya, yapamam yapamam yapamam. Ondan sonra bir tanesine Allah'ın hakkı üstü, bir tane bakkala daha girdim, yolumun üzerindeydim. Ayıpsın abi dedi, buyur yaptık hallettik iki dakikada yani. Hani bilmiyorum ama bana şöyle geliyor bu. Yardım etmek isteyecek olan için bu çok ufak bir şey yani, ne olacak ki? En kötü ihtimal at abi bana IBAN'dan 100 lira dersin. Ben sana IBAN'dan 100 liracık atarım, ne olacak yani? Benden bir şey almana da gerek yok, al sana nakit 100 lira, görüşünü ya. Yani. Bilmiyorum. Sanki böyle eskisi kadar insanlar yardımsever değillermiş gibi hissettiriyor. Çok büyük bir şey de değil ama neyse, öyle bir ilginç bir anekdot da anlatayım dedim.

0: Yayınımız devam ediyor arkadaşlar. Bir Ege turumuzu anlatacaktım da bir türlü asıl tura gelemedim yani. Ege turumuz nasıldı diye. Daha öncesindeki ufak tefek bazı şeylerden bahsetmiştim. Çanakkale 1915 köprüsü üzerinden Ege'ye doğru ineceğiz arkadaşlar. İlk maceramız şu oldu. Köprü civarlarında bizim yakıt durumumuz şöyleydi arkadaşlar. Benzin vardı ama çok değildi. Ve o kadar uzun bir süre boyunca benzin istasyonu çıkmadı ki karşımıza. 15, 14, 13, 12, 11, 10 kalan kilometreyi gösteren sayaç kısa sürede sıfırlandı ve biz gidiyoruz o çevre yoldan, paralı yoldan, köprüden geçtik. Ya bir türlü dinlenme tesisine, bir benzin istasyona denk gelemiyoruz. Böyle hepimiz gerilik yolda kalacağız diye. Ama bu bayağı uzun sürdü yani. En sonunda çok şükür bir yer bulduk, girdik. Bir baktık abi benzin istasyonu terk edilmiş. İçeride kimse yok falan. Postapokaliptik felaket filmlerindeki gibi. Hayda, çıktık devam ediyoruz. 0 kilometre, kalan benzin 0. Git bir yere daha denk geldik. Abi orası Walking Dead'teki bir benzin istasyonu gibi yani. Marketinin camları kırık, tabelalar düşmüş, küflenmiş. Pompalar yerde falan, böyle kopmuş bir tanesi. Devam ettik abi, ondan sonra zar zor bir istasyon bulduk da karnını doyurduk arabanın. Sonra arkadaşlar Altınoluk Asos arası Küçükkuyu diye böyle küçük sevimli bir Ege kasabası var. Orada böyle denize sıfır, butik, küçük bir otel bulmuştuk. Oraya yerleştik. Ertesi gün Ege turumuzun ikinci macerasını yaşadık arkadaşlar. Hanım civardaki gezilebilecek yerleri araştırmış, tamam mı? Mıhlı Şelalesi diye bir yer bulmuş. Oraya gidelim dedik, tamam mı? Ben navigasyona da yazdım telefondan Mıhlı Şelalesi diye. Oraya bakarak gidiyoruz tın tın. Navigasyonun tarif ettiği yer dağın etekleri gibi bir yerde bitiyor, tamam mı? O mavi çizgi. Sonrasını nokta nokta gösteriyor. Yani Google diyor ki sen buradan yürüyerek gideceksin artık. Çok dar patika yollar. Ama gelenler var falan. Hani demek ki böyle buradan gidiyor. Yani biz devam ettik. İşte bir yandan böyle yukarı doğru döne döne gidiyoruz. Yavaş yavaş o patika yol daralmaya başladı arkadaşlar. Ve artık öyle bir yere geldik ki yol üzerinde. Yol iyice daraldı, patika. Sadece bizim aracın sığabileceği bir hale geldi yol. Taşlı bir yol böyle. Ve yan tarafımız derin uçurum. Arkada hanımla çocuklar böyle iyice gerildiler. Azıcık sağa kırsan araba Allah korusun yuvarlanıp gidecek uçurumdan. Sol tarafa elimi uzatsam böyle elim kayalıklara değecek. Böyle oradan da üstümüze bir şey düşebilir falan. Öyle bir yer, hanım dedi bence geri dönelim gergin bir sesle yani. Çocuklar gerildi, bir şeyler söylediler, tam hatırlamıyorum. Gerçekten zaman durdu gibi. Bir acayip bir gerilim oldu yani. Ne yapacağımızı bilemedik çünkü karşıdan bir araba gelse mesela, ya ben ona orada yol veremem. Geri gelmem lazım öyle bir yerde. Nereye kadar geri geleceğim, nereden yol vereceğim, nasıl olacak filan derken böyle Allah'ım, çok acayip bir an yaşadık yani. Bayağı bir korktuk hepimiz. Ya azıcık daha gidelim, şurada açılıyordur falan dedim. Hakikaten de öyle oldu. Birazcık daha ilerledik böyle. Yavaşça gidiyoruz zaten. Sonra yavaş yavaş yol açıldı yani. Genişledi daha doğrusu. Ondan sonra en son geldik kısa süre sonra varacağımız yere. Ama arkadaşlar gerçekten çok güzel bir yermiş bu arada Mıhlı Şelalesi. Böyle yokuş aşağı iniyorsun. Dönemeçli yerler bu arada. Merdivenler var, basamaklar var. Müthiş bir doğa. Biraz kanyon gibi. Yani böyle bir çay gibi. Küçük su gibi bir yer var. Böyle oturma yerleri de koymuşlar. Böyle bank gibi. Masalar falan var. Etrafında oturabiliyorsun. Ayaklarını o suya sokabiliyorsun falan. Yüksek yerlerden o suyun içine atlayanlar falan var. Böyle gitmesi tehlikeli, gizli ama çok hoş bir yer. Yani kafe falan var böyle kenarında. Gördük mü gördük. İlginç, güzel bir yer ama gitmesi biraz zordu. Haberiniz olsun.
1: Tuncay Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

Şovumuz devam ediyor arkadaşlar. Birazcık Ege turumuzu anlatmaya devam ediyorum size. Altınoluk'la Assos arasındaki küçük bir kasabada konakladık. İki gece küçük kuyuda, ondan sonra İzmir'e gittik arkadaşlar. İzmir'de bir otelde kaldık. İzmir'e girişimizde bu arada İzmir'in denizinin kıpkırmızı olması dikkatimi çekti. Bordo'ya benzer birazcık falan, gerçekten çok ilgimi çekti İzmir'in denizi. Sonra arkadaşlar böyle işte çocuklar, hanım, ben böyle bir İzmir kordon turu yaptık. Abi İzmir sahili çok cansızdı ya. Kimse yoktu yani. Ben şöyle bir şey beklemiştim. İşte canlı müzik yapılan mekanlar, kafeler, işte güzel bir şehir düzenlemesi, insanlar geziyorlar, cıvıl cıvıl ışıklandırmalar falan, böyle bir cap canlı bir metropol sahil, bir büyük şehir, İzmir'desin sonuçta, anlatabiliyor muyum? Öyle bir yer beklemiştim. Ama gerçekten sanki böyle, nasıl diyeyim, 80'lerin 90'lara falan ışınlanmışız da her böyle kimse yok falan, mekan yok, açık bir yer yok, böyle ne bileyim, tenha, çok tenha. Yani böyle hele hele şeye geldik, pier kapanıyordu zaten orası. Pier de böyle denizin içine doğru giden, anladığım kadarıyla, aklımda kaldığı kadarıyla AVM gibi bir yer. AVM daha doğrusu, içinde klasik AVM gibi ama yapısı böyle işte. Hani iskele gibi düşün. Denizin içine doğru giden bir koridor. Sağında solunda mağazalar, restoranlar, kafeler. O tarz bir AVM gibi düşün. Oraya girdik. Azıcık gittik, geri döndük. Zaten baktık kimse yok. Her yer kapanmış. Oradan da böyle karşıya geçtik. Saat kulesinin olduğu yere geldik. Abi kulenin oraya geldik. Hiç kimse yok. Hiç kimse bizden başka. Öyle bir geceydi yani. Ya İzmir Saat Kulesi, Bayburt'ta mıyız? Gümüşhane'de miyiz? Yoksa İzmir'de miyiz yani? Hiç kimse yoktu çünkü. Ya şey beklerdim ya, İzmir'in simgesi ya Saat Kulesi yani, oralar falan. Ya oraların çok canlı ve çok kalabalık olmasını tahmin ederdim. Bunu kötü bir şey diye söylemiyorum ama ilginç bir anekdottu benim için yani. Koskoca İzmir Saat Kulesi'nin dibinde durduk, etrafta hiç kimse yok. Hani bir de gece saat 4-5 olsa falan anlarım yani. Gece saat 10'dan bahsediyorum yani, o civarlar. Fotoğrafımızı çektik, döndük otelimize. Hani bu durumu şöyle açıklayabiliyorum. Oralar zaten çok kalabalık olmuyordur. Bu arada deniz kirliydi. İnsanlar çöpler atmışlardı denize. Pis bir koku geldi bir yerinden. Zaten gündüz kıpkırmızı görmüştüm ya. Yani kavga eden gençler falan vardı böyle. Garip tipler gördük. Yani İzmir'in o bizim geçtiğimiz bölgesi, turladığımız bölgesi bizi böyle bir tık hayal kırıklığına uğrattı. Gördüğümüz şeyler falan. Ama yine de bu arada antiparantez, İzmir'i kötülemiyorum. Kavgadır. Denizde gördüğümüz çöplerdir falan. İnsanoğlu yani her yerde oluyor. Denizin kırmızı olması da mevsimsel planktonların ortaya çıkışıyla ilgili bir renk değişikliği falan olabilir. Kirlilik göstergesi olmayabilir yani, antiparantez, onları da söylemiş olayım. Böyle İzmir'i kötülemiş gibi hissettim kendimi. Niyetim asla o değil. İzmir'i çok severim zaten.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Άβα 900 ml μόνο με 1,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Arkadaşlar ailece şöyle güzel bir Ege turu yaptık. Çanakkale 1915 köprüsü üzerinden saldık. İşte Altınoluk Asos arasında Küçük Kuyu diye bir yer vardı orada. Denize sıfır küçük butik bir otelde kaldık. Oraları gezdik ettik falan. Ondan sonra İzmir'e geldik. Küçük bir İzmir turu yaptık. Ondan sonra da Selçuk'a geldik arkadaşlar. Kuşadası'nın dibi Efes Antik Kenti'ne, zannediyorum ki benim haritada gördüğüm kadarıyla en yakın otel. 15 dakika mesafede falan zaten Efes Antik Kentine gitmek istiyorduk. Gece gezmesi yapacaktık ki yaptık arkadaşlar. Mutlaka bu deneyimi yaşamalısınız ya. Biz daha önce 2015 yılında gezmiştik. Gündüz gezmesiydi o zaman. Ter içinde kalmıştım ya. Sıcaktan yanmıştık antik kenti gezerken. Ben perişan olmuştum. Hiç çekemem sıcağı. Ondan sonra şimdi bir gece gezmesi yapınca dedim ki ya bu antik kent, bu tarihi eserler, o yapılar, sütunlar, heykeller, işte yani binlerce yıl önce orada bir yaşam var. O kent insanların yaşadığı bir kentmiş. O kütüphane, ne kütüphanesiydi o? Meşhur. Yani orası arkadaşlar gece kendini gösteriyormuş meğerse. Güzelliği gece ortaya çıkıyormuş asıl. Böyle sarı ışıklarla aydınlatmışlar abi antik kenti. Ya çok büyüleyici bir deneyimdi. Çok güzeldi. Çok kalabalıktı bu arada. Aşırı kalabalıktı. Gece gezmesi olacaktı bizimki. Ve ben ne bileyim niyeyse o kadar kalabalık beklemiyordum yani. Ama arkadaşlar inanılmaz kalabalık. Ya. Ha şunu söyleyeyim, bunaltmadım. Çünkü gece gezmesi içindesin. Kalabalık olması bir yandan da keyifli bir şey. Bir sürü insanla beraber o antik şehri geziyor olmak sanki böyle birazcık o şehri canlandırıyor olmak gibi. O kentin insanlarıymışsınız gibi o tarihi eserlerin arasında dolaşıyorsunuz filan. Böyle işte o kütüphane dediğim yer, oranın karşısında böyle oturma yeri gibi merdivenler vardı. Orada insanlar bekliyorlardı bir şey olacak diye. Tam biz oradan geçerken oldu gerçekten. Kütüphanenin üzerinde projeksiyonla gerçekleştirdikleri, yani bir ışık gösterisi yaptılar arkadaşlar. O da muhteşemdi ya. Bir anda böyle kaldık. Tam da oradan geçerken denk geldik. Orada yarım saattir 40 dakikadır falan bekleyen insanlar vardı yani. Çünkü biz bir yerlere gittik geçtik falan. Çok güzel böyle işte o zamanın askerlerinin savaş figürleri, bir takım ışık oyunları, Efes antik kentine yakışacak grafik efektler falan bir şeyler. Böyle çok güzel yapmışlar ya. En güzeli de şöyle bir andı. Şimdi normal bir ışık gösterisi başladı. Dediğim gibi şeyler işte o dev antik kütüphanenin o sütunların işte bir yeri dökülmüş falan çok güzel görkemli görünüyor. İnternetten de bakabilirsiniz bu arada, YouTube'dan yazın. İşte bir an böyle bir ışık gösterisi durdu arkadaşlar. Birkaç saniyeline sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Sonra birden öyle bir ışık gösterisi, öyle bir efekt başladı ki o sütunların etrafına sarmaşıklar sarmalandı ve döküntüler falan tamir mi oldu böyle bilmiyorum, hani nasıl diyeyim, yenilenir gibi oldu o kütüphane yani. Öyle sanki binlerce yıl öncesinden günümüze doğru yenilendi, canlandı, sarmaşıklar sarmalandı sütunların etrafına falan. Birden böyle canlandı gibi işte, yani nasıl anlatayım bilmiyorum. Yenilendi gibi, böyle hayata döndü gibi. Çok güzel bir andı gerçekten böyle. Oha dedim, ne güzel düşünmüşler ya. O da çok güzel bir ışık gösterisiydi.

Güzel bir Ege turu yaptık arkadaşlar ailece. Bu ufak tatilimizle ilgili bazı anekdotlarımdan, bazı ufak tefek hikayelerimden bahsediyordum sizlere. En son Efes Antik Kenti'ni gezdiğimizi söylemiştim, gece gezmesi. Dediğim gibi mutlaka Efes Antik Kenti'ne gidin arkadaşlar mümkünse ve ama gece gidin. Gece gezmesi olsun, çok güzel. Şimdi bu arada ben otel ortamı, tamam, 5 yıldızlı bir otel. Bar kenarındasın, havuz var falan filan. İçtim ufak bir şey yani, tamam mı? Hani oraya gitmişsin o kadar. Örnek olmayayım kimseye ama ya koyduklarını iki damla bir şey koyuyorlar içine, geri kalanına basıyorlar meyve şurubunu, gazozu, al sana kokteyl. O da öyle bir şey yani. Oluyor tatilde. Ondan sonra aradan da 3-4 saat geçti. Bu arada yemeğe gittik. Açık büfe işte, bir şeyler yedik. Bayağı bir doldurduk tabağı. Sen kendini kontrol de edemiyor öyle yerlerde ya. Benim aklımdan tamamen uçmuş gitmiş birkaç saat önce küçücük de olsa bir şeyler içtiğim, tamam mı? Ve Efes Antik Kenti'de 15 dakikacık mesafede, şurası yani. Elinde gösterirsen burası. Çıktık abi otelden, çıkar çıkmaz sağa döndük, bir baktık polis çevirmesi. Eyvah dedi hanım zaten arkada böyle. Hani böyle çevirmelerde şey vardır ya, polis arabayı çekmeni istediği yeri koluyla işaret eder, eliyle gösterir yani böyle. Buraya alalım falan. Abi öyle bir andı ki dedim, şu an söyleyemiyorum. Anlatabilmişimdir herhalde. Abi Selçuk'tasın orada ailenle. Ne yapacağız? Yani ehliyetine 6 ay el konulacak. Ne kadarsa para cezası bilmiyorum. Hiç böyle bir ceza yemedim yani. Siz orada ne yapacaksınız? Nasıl eve döneceksiniz? Perişanlık olacak bizim için. O noktadayız. Ne olacak yani? Görünen köy kılavuz istemez abi. Bizi oradan kim alacak? Hadi her şeyi geçtin bir şekilde, o perişanlıkları yaşadın. Ondan sonrası ne olacak? Günlük hayatımıza, ben çocukları okula bırakıyorum, işe arabayla gidip geliyorum falan. Hafta sonları bir yerlere gidip geliyoruz, kursa bırakıyorum çocukları. Yani araba lazım yani. Neyse, memur abi camdan uzattı. Üfleyin dedim. Bu arada tam bunu anlatırken önümde bir kitap var arkadaşlar. Ece Temel Kur'an'ın Düğümlere Üfleyen Kadınlar. Tam üfleyin dedi derken üfleyen kelimesine bakıyordum. Antiparantezi ilginç tesadüf. Neyse üfledim, aldı baktı, beyefendi böyle güzelce üfleyin balon şişirir gibi dedi. Yani öyle bir durum oldu ki. Hani haberlerde böyle trafik polisine alkollü yakalanan adamların üflememeye çalışmaları. Hani böyle videolar olur ya, görürsün, öyle olduğunu düşünürsün yani en azından. İşte kolpadan üfler gibi yapma falan. O adam yerinde buldum bir anda kendimi. Ama şey niyetim de yoktu bu arada yani. Dur kenar. Nereden üfleyeyim, az üfleyeyim falan niyetim de yoktu ya. Ne olacaksa olacak abi. Tamam dedim abi, ver. Birazcık daha böyle güçlü üflemeye çalıştım hunharca. O anın psikolojisi çok garip ya. Böyle 2-3 kere falan denedik. En sonunda yaptım böyle. Baktı abi. Ondan sonra buyurun devam edin dedi, yolu gösterdi. Oh. Abi. Ya. Bitmiştim ya. Ya gerçekten diyeceksin, nasıl yaparsın böyle bir sorumsuzluk? Ya arkadaşlar, bana o anda otelde içerken Efes Antik Kenti'ne gitme zamanımız çok uzak gibi geldi yani. Küçücük bir şey içiyorsun bu arada. Ondan sonra saatler var, gece gideceksin yani, anlatabiliyor muyum? O an çok uzak geldi bana. Ve bir de zaten 15 dakikacık bir yer, hiç yani polis çevri falan diye bir şey de bu arada aklımın ucundan geçmedi. Yani biz ta ne zaman gideceğiz oraya? Çok yakın bir yer falan filan, böyle içtiğin şey küçücük, kader ağlarını ördü, biz öyle çıkıverdik. Ama demek ki gerçekten çok az içmişim ki. Allah'tan bir şey olmadı, öyle devam ettik ya. Var ya, öyle bir tehlikede yaşadık Ege turumuzda. Dostunuz değildir arkadaşlar, söylemiş olalım. Ve özellikle de uyaralım. Ne olursa olsun arkadaşlar, böyle yerlerde bu konuda dikkat edin. Yani tecrübemi sizinle paylaştım ki ben yandım, siz yanmayın olmuyor. Ben de yanmadım çünkü. Ben yanmak üzereydim, yanmadım. Siz yanmamayı garanti altına aldım diye.

Sizlere ailece çıktığımız ufak Ege turumuzla ilgili anekdotlardan bahsediyordum arkadaşlar. Turumuz bitti, güzelce gezdik. İzmir'i gezdik, küçük kuyuyu gezdik. Orada bir şelale vardı, şelaleye çıktık falan. Efes Antik Kenti, bir tarih müzesi, Meryem Ana vesaire, böyle güzel bir tur oldum. Ondan sonra da arkadaşlar köyümüze döndük. Evimize değil de köyümüze, bir ara durak olarak annemle babamın yanına dönelim dedik. Orada bir gece konaklayalım. Arkadaşlar sürüş rekorumu kırdım. 11 saat. Git bitmiyor arkadaşlar. Aralarda molalar verdik tabii. 40 dakikalık bir molamız oldu mesela. 10-15'er dakikalık 1-2 tane molamız oldu ama yine de totalde aralarla beraber diyorum 11 saatlik bir yolculuk yapmış oldum. Benim rekorum oldu yani bu. Gerçekten çok uzun bir yolculuktu. Mutlaka bu tür yolculuklarda arkadaşlar en kötü ihtimal, bak en kötü ihtimal 3-4 saatte bir. 4 saat bana çok uzun geldi bu arada. Çok uzun geldim. Molalar verin arkadaşlar. Kısa kısa işte benzin istasyonları, zeytinyağcılar falan vardı böyle. Hediyelik bir şeyler aldık vesaire. Sık sık durduk sayılır. Ama gerçekten 11 saat uzun bir saat. Yani böyle bizim köyümüze gelmeden önce geçtiğimiz son 2 köy var arkadaşlar. Hacıköy ve Beğendik diye Keşan'dan sonra. Ya oralardan geçerken böyle hani artık titremiyordum ama ya öyle bir durumdaydım. Yani Allah'ım yalvarıyorum lütfen bitsin artık. Yani bitmiştim artık ya. O kadar yorulmuştum yani. Hani böyle ellerim o kadar zor tutuyordu ki o direksiyonu. Son kilometreler artık itinayla düzgün kullanmaya çalışıyorum falan. Gerçekten zor. 10-11 saat falan araç kullanmak. Yani bütün bu molalarla beraber olsa da.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.
3: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
4: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες, μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Άβα 900 ml, μόνο με 1,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraberiz efendim. Birbirinden güzel şarkılarda yoldaşımız. Başlıyoruz. Hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Sevgili dinleyenler, biliyorsunuz dün sizlere 90'lardan sonra Türkçe rock müziğine yön veren bazı grup ve müzisyenlerden bahsettik. Dün bir virgül koymuştuk. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz ama ne zaman? Şarkımızın arkasından.

90'lardan sonra Türkçe rock müziğine yön veren gruplardan ve isimlerden bahsetmeye devam ediyoruz. Pentagram var efendim sırada. Pentagram namı diğer mezar kabul. Elbette Türkiye'nin tek heavy metal grubu değil. Ancak en iyi bilineni, daha geniş kitlelerce sevileni ve uluslararası arenada da en çok tanınanı. Temelleri 80'lerin ilk yarısında atılsa da 1990'da grupla aynı ismi taşıyan ilk stüdyo albümlerini çıkardılar. Grup elemanlarında çeşitli sebeplerle birçok değişikliğe gidilse de grubun her bir dönemi görkemli olmakla kalmadı, efsane oldular. Ömrünce heavy metal dinlememiş biri bile Bir ve Gündüz Gece gibi şarkılarına eminim aşinadır. Bugün en çok solo kariyerleriyle tanınan Ogün Sanlısoy ve Demir Demirkan gibi müzisyenlerin yolları da Pentagram'la kesişmişti. Kısacası Pentagram da sadece Türk rock müziğinde değil, Türkiye'nin müziğinde sağlam işler başarmış, adını altın harflerle yazdırmış gruplarından

kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu eskiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

ve Athena ile devam ediyoruz efendim programımıza. 90'ların rock müzik fırtınasının arasından kopup gelmiş, bugün o sağlam kökleriyle dimdik ayakta duran gruplarımızdan biri de Athena. Grubun değişmez üyeleri Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşlerin kurduğu ve ilk albümünü 1993'te çıkaran Athena, Türkiye'nin rock müzik tarihinde ska ve punk türlerinin de belki tek temsilcileri diyebiliriz. Bugün için bile. Çıktıkları dönemde bırakın yeni ve böylesi marjinal bir türün tutunmasını, alternatif rock grupları bile krallığını kurmuş olan popun gölgesinden güç bela sıyrılabiliyordu. Fakat Athena özellikle 1998'de çıkardıkları ikinci albümü Hooligan'la hem çok sevildi hem de piyasanın güçlü isimlerinin olmanın en büyük adımını atmış oldu. Sonrası 12 Dev Adam'dan Eurovision macerasına kadar durmak bilmeyen başarılarla dolu bir hayat.

Sevgili dinleyenler, 90'lardan sonra Türkçe rock müziğine yön vermiş bazı grup ve müzisyenlerden bahsediyorduk. Aylin Aslım'la devam edelim. Türkçe rock müziğin sivrilen isimlerinden biriydi Aylin Aslım. 90'lı yıllarda önce Zeytin adlı grupta yer alıp ardından kendi kurduğu Süpersonik adlı grupla Türkiye'nin en uzun soluklu ve en köklü müzik yarışması olan Roxy Müzik Günleri'nde ismini duyurmuştu. 2001 yılında Gel Git adlı ilk albümünü çıkarıp solo kariyerine adım atan Aylin Aslım, sadece Türkiye'de değil birçok uluslararası arenada da başarıyla yoluna devam etmiş müzisyenlerimizden biri. Kült olmuş şarkıları da hala dilimizde. İşte onlardan bir tanesi geliyor.

0: Evet plaktasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Türkçe rock müziğine 90'lardan sonra yön veren gruplardan ve isimlerden bahsediyorduk. Sıra geldi Kurban'a. 1995'te müzik piyasasına atılan grup ilk kez 1997'de Kurban adıyla katıldıkları Türkiye'nin en uzun soluklu ve en köklü müzik yarışması olan Roxy Müzik Günleri ile ismini duyurmuştu. 1999'da ise grupla aynı adı taşıyan ilk albümlerini yayınlayarak Türkçe rock'a bomba gibi düşmüşlerdi. Aynı yıl Metallica'nın Türkiye'de verdiği ikinci konserde ön grup olarak çalışmayı başaran Kurban o dönem tepkilerin odağında olmuştu. Açıkçası rock tarihimizin kara lekelerinden biri olan bu olayda hatırlayacağınız üzere grup sahnedeyken yuhalanmıştı. Belki de değeri zamanında bilinememiş gruplarımızdan biri olarak yorumlamak doğru olacaktır. Ancak grup çok uzun ömürlü olmasa da yine Yalan, Lambaya Püfte gibi ikonik şarkılarıyla hafızalara kazındı. 2005'te çıkardıkları 3. albümlerinden sonra dağıldıklarını ilan etmelerine rağmen kısa bir süre sonra kaldıkları yerden müziğe devam ettiler. 2010 yılında çıkardıkları ve Türkçe rock'ın şüphesiz en iyi albümleri arasında sayabileceğimiz Sahip adlı albümleriyle son kez Türk rock camiasında yerini alsalar da günümüze kadar gelmeyi maalesef başaramadılar.
1: Lambaya püfte, hoh deme püfte, perdeyi ört kız, çekme de ö-

tüm güzelliğiyle devam etmekte. O gün Sanlı Soy'la devam ediyoruz efendim. Solo kariyeriyle birçok başarıya imza atan O gün Sanlı Soy aslında 80'li yılların sonundan beri müzik piyasasının aktif olarak içerisinde yer alıyor. Ancak onun adını Türkiye'ye asıl duyuran dönüm noktası Pentagram'la yollarının kesişmesiyle olmuştu. 1992'de gruba vokalist olarak katılarak önemli başarılar elde etti. Bu arada birçok müzisyenle de çalıştı. 1999'da ise ilk solo albümünü yayınlayarak Türkçe rock'ta tek başına da yerini almış oldu. Kırık Plak devam ediyor.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

Sevgili dinleyenler, 90'lardan sonra Türkçe rock müziğine yön vermiş bazı grup ve müzisyenler diyorduk, sıra geldi Almora'ya. Almora kesinlikle sahip olduğumuz için en çok sevinmemiz gereken gruplardan bir tanesiydi. Ne yazık ki uzun süreli olamadı. Fakat çok önemli bir şey imza attılar, çok önemli bir açığı kapattılar. Türkçe senfonik rock yapan Almora, Soner Can Özer'in öncülüğünde 2002 yılında ilk albümleri olan Standing Still ile müzik sahnesinde yer aldı. Yurt dışında da önemli başarılar elde eden grup, özellikle Şehrazat ve 1945 adlı albümleriyle müzik listelerini sarsmış olsa da asıl ünü 2008'de çıkan ve son albümleri olan Kıyamet Senfonisi ile olmuştu. Devam ediyoruz.

plaktasınız efendim. Şehrin en iyisinde ben Nurgül'le olan yolculuğunuz devam etmekte. 90'lardan sonra Türkçe rock müziğine yön vermiş bazı grup ve müzisyenlerden bahsediyorduk. Hayko Cepkin'le devam edelim. Çıktığı günden beri görünüşü ve müziğiyle ya çok sevildi, ya korkuldu, ya da nefret edildi. Ama Türkiye onu tanıdıkça, müziğini dinlemeseler bile mahallenin çocuğu, bizden biri olarak algılamaya başladı. 1997'den beri müziğin içinde olsa da 2005'te evinde kaydettiği ilk albümü Sakin Olmam Lazım'la tanıştığımızı sandık. 2007'de çıkardığı Tanışma Bitti ile gerçek tanışmayı yaşadık Hayko Cepkin'le. Gerek sahne şovları, gerek brutal vokalli şarkılarıyla şüphesiz Türkçe sözlü müziğin en farklı ve belki de en aranan ismiydi. Hala da öyle. Kırık Plak devam ediyor.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Kırık Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim 90'lı yıllardan sonra Türkçe rock müziğe yön veren bazı isimler ve gruplardan bahsediyorduk. Sıra geldi Sakin'e. Çok kısa ömürlüydü Sakin. Yalnız bir albüm bıraktı müzik dünyasına. Ama ne şahane bir albümdü o. Hayat adlı bu albüm 2008'de hayatımıza girmişti. Sonra herkes kendi dünyasına çekildi. Grubun solisti Onur Özdemir bugün pop müzik dünyasında hem besteleriyle hem de icraatlarıyla. Ama hepimiz Türkiye'nin bu indie rock grubu bunun hem yeri doldurulamaz bir grup hem de bambaşka türden bir soluk olduğunun çokça farkındayız tabii ki. Kırık Plak devam ediyor.

sevgili dinleyenler. 90'lardan sonra Türkçe rock müziğine yön veren bazı grup ve müzisyenlerden bahsediyorduk. Geldik son ismimize. Yavuz Çetin. Türkiye'nin en önemli gitar virtüözlerinden biri olarak anılan Yavuz Çetin, kısa ömrüne unutulmaz işler sığdırdı sevgili dinleyenler. Blue Blues Band ile icra ettiği müziği rock müzik dünyamıza blues örneği olarak girdi ve orada kaldı. 1997 yılında İlk adlı ilk albümünü çıkardı. Ölümünden önce kaydettiği ama ölümünden sonra yayınlanan Satılık adlı albümüyle de müzik dünyasına iki ölümsüz iş bırakmış oldu. Bugün sizlere 90'lardan sonra Türkçe rock müziğine yön veren bazı grup ve müzisyenlerden bahsettik efendim dün ve bugün. Harika şarkılar da bizlere eşlik etti. Şimdi güzel bir Yavuz Çetin şarkısıyla devam edelim. Sonrasında artık sizlere veda etmek üzere burada olacağız.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Άβα 900 ml μόνο με 1,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02...

Efendim bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Fotosity sunar.
1: Saat 23.
2: Fotosity, hayatın her anında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünmeyi

0: ilk hayal.
1: Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım, strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.
4: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarı arttırır.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Καπέρις Productions.
1: Χαπέρι, έτοιμος.
2: Δώσ' το.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.